0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. Alemlerin Rabbi olan Allah bir peygamber gönderecekse eğer, yıldızlarla duyurulur bu haber. Kamer menzillerinde 3 yıldız doğar. 3 yıldız kainatı bu haberle müjdeler. Şimdi son kez doğacak yıldızlar. Müjde üstüne müjde, nur üstüne nur gibi. Şimdi son kez müjdeleyecek o son aziz peygamberi. 52 gün var. Hane-i Saadet'te hüzün ve sevinç iç içe. Tesellisini bekliyor annelerin annesi. Eşini kaybetmiş hazin bakışlarıyla incisini bekliyor. Belki o minik kalp atışlarını duyuyor. Belki gözyaşı döküyor babasız dünyaya geleceğine. Ama taşıdığı rahmetin farkındadır Hazreti Amine. Tam 52 gün. Ve yıldızların da ötesinde hazırlıklar. Kuşlar var. Kuşlar. Bakışlarıyla mesafeler aşmak. Kuşlar. Dünyadan çok uzakta ama hızla dünyaya yaklaşmakta. Tam 52 gün var. Mekke-i Mükerreme'de bir felaket haberi. Yemen valisi Ebrehe Kabe'ye saldıracak. Abdülmuttalib'in alınan 200 devesi. Mekke reisi develerini istiyor. Kabe'nin sahibi Kabe'yi koruyor. Ebrehe öfkeli. Onu bana karşı kimse koruyamaz diyor. Kureyş'in ulusu son sözünü söylüyor. Ben ona karışmam. İşte sen, işte o. 52 gün var. Mekke halkı tepelere yürür. Dağ başlarına. Mekke boşaltılır. Harem-i Şerif mahzun. Abdülmuttalip mahzun. Kureyş'in ulusu Kabe'nin halkasına tutunur. İlahi, dokunulmazlığı tehlikeye düşmüş olanları koru. Kabe'yi ve Kabe halkını koru. Ve ardından o da yürür dağlara. Bir tek örtüsü kalır Kabe'nin. Yemen alacası bir örtü. Hane-i Saadet yalnız. Makam-ı İbrahim yalnız. Hicri İsmail, Hacerül Esved ve Kabe-i Muazzama yapayalnız. Ve kuşlar. Ayak yapılarından belli ki sadece uçmak için yaratılmışlar. Bir yere kesinlikle konmayacaklar. Kuşlar hızla dünya semasına yaklaşmaktadır. 52 gün var. Muhasap Vadisi'nde Ebrehe'nin ordusu en önde devam

devasa bir fil, ardında 60.000 sefil Kabe'yi yıkmak için harekete geçiyor. Daha adımını atmadan fil, Ebrehe'nin yol göstericisi Tufeil yaklaşıp kulağına bir şeyler fısıldıyor. Mahmut, sağ ve selametle geldiğin yere dön. Çünkü sen Allah'ın dokunulmaz kıldığı memlekettesin. Ve Tufeil de çekilir dağlara. Ve fil dizlerinin üstüne çöker. Orduda bir kargaşa. Ne oldu bu file? Yönü başka tarafa çevrilince koşuyor. Hem de delice bir süratle. Ama Kabe'ye doğru döndürülünce yüzü kapanıyor dizlerinin üstüne. Ucu sivri demirler sokuluyor burnuna. Mahmut kalksın ve yürüsün diye. Ama nafile. Tam o esnada gökyüzünde Yemen tarafında bir karartı, kapkara bir bulut gibi deniz üzerinden gitgide yaklaşan, yaklaştıkça netleşen bir karartı ve dehşetle açılan gözler ve sapsarı kesilen yüzler, bir ses "Dayanabilecekseniz bakın" diyor. Çünkü gökten ebabiller yağıyor. Yeryüzünde hiç görülmemiş kuşlar, irili ufaklı, bölük bölük, fırka fırka, birbiri ardınca, başları vahşi hayvanların başı gibi, gagalarında ve ayaklarında taşlar, pişirilmiş çamurdan, kanatları benek benek kar beyazı, o ilahi nurdan ve alınlarında bir yazı, El Kahhar, El Kahhar. Belli ki azap için yaratılmışlar. İşte başlıyor azap. Ebrehe ile 60.000 kişilik ordusu ve sicim gibi yağan taşlar, taşlaşmış yürekleri söküp çıkaran taşlar. 52 gün var. Kabe yalnız değil. Kabe sahipsiz değil. Ve haykırıyor Kabe. Hani nerede ordunuz? Hani gururlanıyordunuz? Hani kaçış yurdunuz? Hem nereye kaçıyorsunuz? Takip eden Allah. Nereye kaçacaksınız? Takip eden Allah. Bugün fil ordusundan bu azabı tatmayan hiç kimse kalmayacak. Ebrehe mağlup, galip olan Allah. Biliniz ki sonunuz alevli bir ahtır. İntikam alanların en hayırlısı Allah'tır. Ya Rabbi, bugün ve bugünden sonra eğer bir Ebrehe ruhu toplayıp ordusunu yürürse haremine, ne olur ebabillerini gönderme. Muhammedi muhabbetle dolu bir tek kalpte duruncaya dek gönderme azap kuşlarını. O gün dağlara çekilen halk nasıl korku içinde izlediyse onları, bugün ebabiller izlesin bizi ve yeryüzü duysun sesimizi. Kabe-i Muazzama'nın koruyucusu biziz. Çünkü biz ümmeti Muhammed'iz. Ümmeti Muhammed'iz. Ebabiller uzaklaşırken Mekke'den, Kabe-i Muazzama gönüller sultanını bekliyor. Anneler annesi gülünü bekliyor.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

Şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe terk ettiğim.

0: عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا.
1: Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın nutfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni, gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti, göz kapaklarının ardından kaç, gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine, uyan, uyan, yan ve an, an seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine, kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim, geldim, huzurundayım, huzurundayım.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada, sizin dünyanız burada. Her şey bir şiirle başladı. Peygamber huzurunda okunan bir şiirle. Kızgın kum fırtınalarından, Adem Vadisi'nden kopup gelen bir şairle. Ardında 40 süvari ve alev alev yanan gözlerinde ihanet haberleri. Bu şair Huza kabilesinden Amr bin Salim'di. En üst perdeden okudu şiirini ve gözlerini kırpmadan dinledi Nebi. Kureyşiler sana verdikleri sözde durmadılar. Hudeybiye'de seninle yaptıkları misakı bozdular. Bizi Vetir'de, kendi yurdumuzda gafil avladılar. Benim kimseyi yardıma çağırmayacağımı, çağıramayacağımı sandılar. Dedi ve durdu. Şair ağlıyordu. Peygamber'e çevrildi tüm gözler. Ve o an tutuldu nefesler. Sahabenin başları yere değiyordu. Çünkü mübarek alınlarındaki damar belli oluyor. Peygamber celalleniyordu. Ey Nebi, Allah'ın kullarını yardıma çağır. İçlerinde Allah'ın Resulü de olsun. Yapılan zulme öfkesinden, renkten renge girsin. Ve büyük bir ordunun başına geçip denizler gibi köpürerek akıp gelsin. Şiir bitmişti. Şair de bitmişti. Gözler hala peygamberdeydi. Allah'ın Resulü ridasını toplayıp ayağa kalktı. Ve sahabe ayağa kalktı. Şimdi konuşan peygamberdi. Eğer kendime yardım ettiğim şeylerle Huzalara yardım etmezsem, ben de yardım görmeyeyim. Varlığım kudret elinde olan Allah'a andolsun ki, kendimi ve ev halkımı koruduğum gibi bunları da koruyacağım. Şimdi haber salın yeryüzüne. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine dağlarında savaşın ritmi, sokaklarında peygamber sessizliği. Konuşmuyor Nebi, hane-i saadette kılıçlar bileniyor. Hane-i saadette zırhlar temizleniyor. Ve şehirlerin anası gülüyor. Mekke-i Mükerreme gülüyor. Gül ey Mekke, gün senin günündür. Gün senin fetih günündür. Gül ki bu dönüş sanadır. Baksana, dün bağrından koparılan yiğitler dönüyor sana. Erak topraklarını savuran rüzgar dönüyor önce. Ardından büyük bir birlik, başlarında Halid bin Velid. Arkadan ey Mekke, senin topraklarında yaşarken Rabbim Allah'tır dedi diye sövülen, işkence gören, her tarafı kıpkızıl kurban taşları gibi kan içinde kalan muhacirler geliyor. En önde Zübeyir bin Avvam geliyor. Hani 8 yaşında Müslüman olan, hani 15 yaşında senden koparılan, amcası onu bir hasıra sarmıştı hani, ateş dumanına tutmuştu küfre dönsün diye. Ama o dönmedi küfre ve peygamber yıldızlarından biri olarak en önde sana dönüyor ey Mekke. Sonra bir bölük halinde Beni Gıfarlar geliyor. Bayrakları Ebu Zer Gıfari'nin elinde. Şu Müslüman oluşunu Kabe'de ilan edince bayılana kadar dövülen Ebu Zer geliyor. Eslemler geliyor bölük halinde. Müzeyneler 1000 kişilik alayla geçerken çölden tekbir sesleri geliyor göklerden. Ey Mekke, başka kimi bekliyorsun söyle? Hazreti Hamza'yı mı? Mus'ab bin Umeyr'i mi? Onlar şehitler ordusuyla tebessüm ediyorlar sana. Ve baksana, gözleri ışıl ışıl, sana yaklaşan ve tozu dumana katan bir alayı seyrediyorlar. Kapkara bir taçlığı andıran bu alay da kim? Bir hareketlilik semada. Bunlar ölüme susamış savaş erleri ensar ve en ortada simsiyah sarığıyla yar. O an peygamberler ayakta, melekler ayakta, şehitler ayakta. Ey Mekke, kalkabilirsen sen de kalk. Çünkü gönüllere safa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor.
2: Hazreti Muhammed Mustafa geliyor.
1: 8 yıl geçti aradan. Sensiz tam 8 yıl geçti. Gittiğin gece uzaktan dönüp Kabe'ye bakınca Mekke demiştin. Sen benim için bütün dünyadan daha değerlisin. Ama senin insanların beni rahat bırakmıyor deyip gitmiştin. Yıldızlar da seninle birlikte gitmişti. Kapkaranlık geceler kalmıştı ardında. Mekke öksüz kalmıştı. Ve Mekke çocukları, çocuklar hep Sümeyye'nin toprağa düştüğü yerde oynadı. Habbab bin Eret'in ateşe atıldığı yerde oynadı. Hane-i Saadet'in üzerinde Sevr mağarasından kalma güvercinler bekledi seni. Kabe-i Muazzama'da namaz kılışını özleyen harem, Hatice-tül Kübra'nın hatıraları, o gül kokuna hasret kalan sokaklar bekledi seni. Şimdi kasvadan inmez misin ya Resulallah? İnmez misin ki ayaklarından öpsün Mekke toprakları ve kaldırmaz mısın başını ki nur çehreni seyretsin alem? İşte Resulullah'ın nur yüzü göründü. İşte Resulullah bakıyor. Başında Yemen işi simsiyah bir sarı. O alnındaki nura kurban olana. Resulullah Kabe'ye bakıyor ve işaret ediyor Hazreti Bilal'e. Bilal Kabe-i Muazzama'nın üzerinde. Şimdi Bilal'i dinlesin yer ve gök.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

0: söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: 63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı. Ve hicretin 7. yılı. Medine'ye 48 millik mesafede bir yer. Adı Hayber. Gün herhangi bir gün. Sakin ve sessiz. Ama gece gölgeler çekilince Hayberliler fitne kazanına çevirir Hayber'i. Üseyr adında biri duydukları nefreti kelimelere döker. Muhammed üzerimize yürümeden biz Medine'ye saldıralım. Nasıl olsa tüm Mekkeliler yanımızda. Onunla yurdunun ortasında çarpışalım. Eski ve yeni bütün hıncımızla. Bu fikir kabul görür. Hazırlık başlar Hayber'de. 63 yılın 60'ıydı. Müşrikleri kışkırtıp Medine'yi yok etme planı, bardağı taşıran son damla ve çatlayan sabır taşıydı. Bu damlanın adı Hendek Savaşı'ydı. Rüzgar ekmişti Hayberliler, bu yüzden fırtına biçeceklerdi. Fırtına kopmak üzere. Medine-i Münevvere'den nasıl çıktıklarını bilirsiniz ashabın. Bedir'den tanırsınız bu çıkışı. Uhud'dan tanırsınız. Her biri bir ölüm meleği gibi. İşte Hazreti Ali, elinde Resulullah'ın beyaz sancağı. Ordunun öncüsü Ukkaşe, sağ kol kumandanı Hazreti Ömer, en önde süzülen 200 er ve 1400 piyade dolu dizgin atlarıyla. Sonra peygamber hanımı Ümmü Seleme, peygamber halası Hazreti Safiye, toplam 20 hanım sahabe şefkat kanatlarıyla. İşte bu ordu Medine'den Sahba'ya doğru akan peygamber ordusu. Savaşın parolası ya Mansur, emin. Fırtına yolda. Hayber'in önündeyiz. Mevsim yaz. Peygamber atı Zarib'in gölgesi düşüyor çalılıklara. Peygamberin gölgesi olmaz. Birkaç gün peygamber eşliğinde muhasara ve hastalanıyor Nur Nebi. Sancağı Ebu Bekir alıyor. Fetih müyesser olmuyor. Sancağı Ömer alıyor. Elden ele dolaşıyor peygamber sancağı. Ama fetih gerçekleşmiyor. Sahabe Hayber'de zor durumda. Sahabe peygamber huzurunda. Fahri kainat ashabına sesleniyor. Yarın sancağı öyle bir yiğide vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever. O da Allah'ı ve Resulünü sever. O Hayber'i fethetmedikçe dönmeyecek. Allah fethi onun eliyle gerçekleştirecek. Bitmek tükenmek bilmedi gece. Kimdi o yiğit? Ashab-ı Güzin sabaha kadar düşündü durdu. Hattaboğlu Ömer o günkü kadar kumandanlığı istememiştim diyor. Kimdi o? Bakın işte sabah oluyor. Karargahın önünde ashab ve bir nur vuruyor çadırın dışına doğru. Resulullah çıkıyor. Ebu Bekir ve Ömer başta olmak üzere Kureyş muhacirleri elini uzatıyor. Ensar uzatıyor elini. Hep sancağa talipler. Resul-i Ekrem'in nazarları birini arıyor. Duyulan tek şey peygamber suskunluğu. Sanki nefes alsalar başlarından kuş değil, göğüslerinden canları uçacak. Ve o mübarek dudaklarından bir soru dökülüyor. Ali nerede? Demek O yiğit Ali'ydi. İşte Ali, Zülfikar'ı belinde, sancak, ak sancak, peygamber sancağı Ali Murteza'nın elinde. Fırtınanın merkezinde bir yer, adı Hayber ve fırtına iş başında. Merhab adında biri, Hayberlilerin en büyük savaşçısı, kılıcını sallayıp meydan okudu Ali'ye. Cesaretin varsa karşıma çık diye. Önce şairler çarpışırdı savaş meydanlarında. Şiirler savaşırdı. Söz Ali'deydi. Ben öyle biriyim ki annem bana Haydar ismini koymuş. Ben ormanların derinliklerinden kükreyerek gelen aslan gibiyim. Ve sözü uzatmadı Haydar. Söz artık kılıçlarındı. İlk hamle merhaptan. Ali kılıç darbesini kalkanıyla karşılıyor. Ama kalkan ikiye ayrılıyor ve Ali'nin elinden yere düşüyor. Allah'ın aslanı şu an savunmasız. Fatımatüz Zehra'nın gülü savunmasız. Hayberliler sevinç içinde. Merhab'ın gülmekten dişleri görünüyor. Sahabe şaşkın. Fahri kainatın gözleri sükun denizi. Eğer bir hamle daha yaparsa merhab, hayır. Hayır, Hazreti Ali'nin elinde etrafa parıltılar yayan bir şey var. Bu Zülfikar. Semaya doğru bir kavis çizdi ve ardından durdu Zülfikar. Allah'ın aslanıyla göz göze geldi merhab. Gördüğü son şey Hazreti Ali'nin yıldırımlar salan gözleriydi. Ve indi Zülfikar. Önce kalkanını, sonra miğferini ikiye ayırdı. O gün fırtınanın adı Haydar-ı Kerrar'dı.

0: Fahri Kainat savaş meydanını geziyor. Yaralananlar, şehit olanlar. Efendimiz bir şehidin başucunda duruyor. Boğazından bir okla vurulmuş. Bu şahıs bir çöl arabıydı. Efendimiz ona da ganimetten bir pay ayırmıştı. Kendisine getirilen ganimeti aldığı gibi peygamberin yanına gelmiş. Ya Resulallah, bu nedir diye sormuştu. O senin payındır deyince Efendimiz, ya Resulallah demişti adam, ben bu ganimet mallarını almak için Müslüman olmadım. Ben demiş ve eliyle boğazını göstererek devam etmişti. Ben şuramdan bir okla şehit olmak için Müslüman oldum. Fahri Kainat ona, eğer sen doğru söylersen Allah da seni doğrular demişti. Şimdi tam dediği yerden bir okla şehit düşmüştü. Efendimiz cübbesini çıkarıp onun üzerine serdi ve cenaze namazını kıldı. Namazdan sonra şöyle dua etti. Ey Allah'ım, bu kulun senin yolunda şehit olarak öldürüldü. Ben şehadet ediyorum. 63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı, hicretin 7. yılı. Aslanlarını bağrına bastı Medine-i Münevvere. Hayber talihine küstü. Rüzgarsa Rabbinin emriyle esti. Ya Rab, yeryüzü asr-ı saadetten beri acıya acı ekliyor. Ya Rab, bugün insanlık senden bir fırtına bekliyor.
1: www.yıldızfm.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

وأهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: باشه.
1: الله، الله اكبر.

بسم الله.

Masya Allah.

Oh.

رمضان

ما شاء الله.

0: Got a couple more feet.
1: Mm-hmm.

bir ulul emredin, emrine girdik. Ezelden biatlı hakanımızsın. Er idin sayende murada erdik. Dünya ve ahiret sultanımızsın. Unuttuk ilhanı, kara oğuzu. İşledik seni göz bebeğimize.

Suçumuz çoksa da sunumuz yoktur. Şımardık müjdeyi sahabetinle. Gönlümüz ganidir, gözümüz toktur. Doyarız bir lokma şefaatinle. Nedense kimseler anlamaz, eyvah, o kadar saf olan dileğimizi. Bir ümmi sen de ya Resulallah, ancak sen okursun

suları tükendi gülaptanların. Dinmedi gözümüz yaşı merhamet. Külleri soğudu bu hurdanların. Aşkınla bağrını yakmada millet. Gelmemiş Türkçede kıysu Hasan'ın. Yok bizde bürde ne muallaka. Yolunda baş veren Ali Osman'ın.

ne kanlar akıttık hep senin için. O ulu kitabın hakkı için aziz. Gücümüz erişsin ve erişmesin. Uğrunda her zaman dövüşeceğiz. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz. Can verir cananı veremez Türkler. Ebedi hadimül harameyniniz. Ölsek de ravzanı ruhumuz bekler.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir o kadar.

خير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار

للبنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم

أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا

به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Kardeşlerim, muazzez müminler, Kur'an-ı Kerim nazil olmaya başladığında Arap'ın dünyaya söyleyecek sözü yoktu. Dünya milletleri arasında yeri de yoktu. Ne dünya çapında mütefekkirler çıkarmış, ne içinde büyük sanatkarlar vardı. Bütün sermayesi kadına, şaraba şiir yazan şairleriydi, onlardı. Edebiyatı vardı, konuşurlardı, kadına dair, şaraba dair. Sabaha kadar o ayyaş şairlerin şiirlerini okurlardı. Roma'nın, Bizans'ın, İran'ın hakimiyetinde yaşarlardı. Taşların önünde eğilirler. Allah Azze ve Celle'yi bıraktılar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı onun yolunu terk ettiler. Hubel'in, Menat'ın, Lat'ın, Uzza'nın önünde eğiliyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah Azze ve Celle insanları da cinleri de sadece ona ibadet etsin diye yarattı. Bu ayeti kerimeyi okuyunca bana ibadet etsinler, insanlar, cinler bunun için yaratıldılar, bunu terkin edince Peygamber aleyhisselam onlar tevhide kulaklarını tıkadılar, olmaz dediler. Peygamber aleyhissalatu vesselam taşların önünde eğilmeyin. Lata, Menata, Uzza'ya secde etmeyin, ayağa kalkın insanlar. Allah Azze ve Celle sizi bunun için yaratmadı deyince onlar bel kalu azgâsu ahlâmin bel iftarâhu bel huve şair. Bunlar Muhammed'in rüyaları dediler. Akşam rüya görüyor, sabah bize onları anlatıyor dediler. Belif terahu uyduruyor dediler, o şair dediler, belhuve şair. Kahinlere gittiler, sihirbazlara gittiler. Onları Allah'a, kulluğa davet eden Peygamber aleyhissalatu vesselamın sahirlerin, kahinlerin sözlerini esas alarak yolunu kestiler. Fakat Allah Resulü aleyhisselam durmadı. Onlara hakkı, hakikati anlatmaya devam etti. Ayağa kalkın dedi. Ey Arap, ayağa kalk. Ayağa kalk Ebu Bekir, ayağa kalk Ebu Cehil dedi. Ayağa kalk. Ayağa kalk Ebu Leheb. Sen taşların önünde secde edemezsin. Ayağa kalk. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah'a secde edecek, Allahu Ekber diyeceğiz. Ayağa kalk Mekke, ayağa kalk Medine dedi Peygamber. Yolunu kestiler, eşkıyaları gönderdiler. Bahaneleri yoktu Allah Resulü Aleyhisselam'ın. Yapamıyorum ya Rabbi demedi. Bu kadar ağır yükü neden omuzlarıma yükledin Allah'ım demedi Peygamber Aleyhisselatu Vesselam. لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا ف۪يهِ ذِكْرُكُمْ Size bir kitap indirdi, Kur'an hakimi gönderdik. Ey Araplar, ey insanlar, şerefiniz o kitapta. Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'ye döndü, Medine'ye döndü. Roma'nın kulu, Roma'nın kölesi oldunuz. Kisra'nın, Mecusilerin kölesi oldunuz. Eğer şeref, eğer itibar arıyorsanız, ey kadınlar, ey çocuklar, ey delikanlılar, yeryüzünde onurunuzla yaşamak istiyorsanız, fihi zikrukum, şerefiniz Kur'an-ı Hakim'de buyurdu. Gelin, Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini evinizde tatbik edin. Onun ayetlerini sokakta, çarşıda, devlette tatbik edin. Şerefiniz Kur'an-ı Hakim'de buyurdu Peygamber aleyhissalatu vesselam. Bu ayetler, bu hükümler hayatımıza tatbik edilirse insanlar şeref bulacak. Ela ya'lemu men halak, yaratan Allah Azze ve Celle konuşuyor. Onlardan iki tanesini size arz edeyim. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Peygamber aleyhissalatu vesselam Kur'an'ın bu ayetini okudu. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Her şeye kadir olduğuma inanan müminler. vahdaniyetime inananlar, ya eyyühellezine amenu rububiyetime iman edenler, ya eyyühellezine amenu her şeye kadir olduğuma iman edenler, ku enfusekum ve ehlikum nara. Hem kendinizi koruyun, hem ehlinizi, hem ailenizi, çocuklarınızı koruyun. Şöyle babalar olmayın. Oğlun kahveye giderken, oğlun zar atarken sessiz kalma baba. Eğer sessiz kalırsan Müslüman baba, o yavrunun hesabını Allah Azze ve Celle'ye veremezsin. Ey anne, yavrun 15 yaşında modacılara, ekrandakilere aldanıp sokağa kendini teşhir eden kıyafetlerle çıkıyorsa, ey anne, Müslüman anne, mümine anne, Fatıma adı Fatıma olan anne, adı Zeynep olan anne, ya eyyühellezine amenu, ey vahdaniyetime, kudretime iman eden müminler, babalar, anneler, yavrularınıza, evlerinize sahip çıkın. Sessiz kalmayın. Onlar cehenneme giderken, onlar nara giderken, nasıl olur da babalar, anneler, müminler, erkekler, hocalar, alimler, vaizler, denizde, kenarda, sahilde, anadan uryan bir halde kadınlar denize girerken, imamlar, hocalar, vaizler, ekranda din tüccarlığı yapanlar, nasıl susarsınız? Ya eyyühellezine amenu, ey ehli iman, ayağa kalkın. Camide uyumayın. Babalar, müminler, Allah'ın ayetlerini evinizde çocuklarınıza, yavrularınıza anlatın. Bu hutbeler neden? Neden Peygamber Aleyhisselam konuştu kardeşlerim? Sahabe-i kiram radıyallahu anhum onu dinlediler. Aldılar, evlerine gittiler. Kızım Fatıma, otur dinle. Peygamber Aleyhisselam'dan sana mesaj var. Kur'an-ı Hakim'den sana mesaj var. Otur Zeynep, dinle dediler. Babalar öyle dinlediler. Müminler, Müslümanlar, evlerimizde televizyonlar var. Yavrularımızın, kardeşlerimizin imanını kirleten ekranlar. O ekranları kapatmadan o evlerde Hazreti Muhammed konuşmaz sallallahu aleyhi ve sellem. Kapat ekranı. Kur'an-ı Hakim konuşsun. Yer aç. Kur'an-ı Hakim'e söz ver. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a söz ver. Sen mesud olursan, yavrun mesud olursa sen de mesud olacaksın. Yavrun güzel bir hayat yaşarsa sen de mutlu olacaksın. O halde yavrunun mutluluğu, yavrunun şerefi Hazreti Kur'an'da. Kur'an-ı Hakim'in ahkamını eğer evimize tatbik edersek, evimize, hanemize, mahallemize surur gelecek, huzur gelecek. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّق۪ينَ اِمَامًا. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum, babalar, anneler, Allah Resulü aleyhisselamı dinlediler. O mesajı aldılar, çocuklarına, yavrularına getirdiler. Anlattılar, sonra ellerini kaldırdılar, ya Rabbi dediler. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا, ey Rabbimiz dediler. Bize göz aydınlığı olan eşler, göz aydınlığı olan yavrular ihsan et. Bizi وَاجْعَلْ لَنَا لِلْمُتَّق۪ينَ اِمَامًا, bizi ya Rabbi muttaki olanlar için imam yap. Bize sancağını ver, bize bayrağını ver. Onu taşıyalım, kumandanlar olsun, halitler olsun önümüzde. Saatler olsun, Ertuğrullar, Abdülhamitler olsun, onlar imam olsunlar mazlumlara. Yetim yavruların gözyaşlarını silsinler ya Rabbi. Annelerin, babaların cehdi gayreti vardı. Minberden evlere koridorlar açtılar. Peygamber aleyhisselam onların evinde konuştu. Sözleri minberden, peygamber buyruğunu, Allah'ın ayetlerini kürsülerden evimize ne kadar taşıyoruz? Yarın kıyamet günü sana, bana soracak. Evinde Ekrandaki o kadınlar mı daha çok konuştu, yoksa seni yaratan, yoktan var eden Allah Azze ve Celle'nin ayetleri mi senin evinde daha çok konuşuldu, dinlendi? Konuş, cevap ver Müslüman diyecek. Fi buyutin ezinallahu en turfa'a ve yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lehu fiha bil guduvi vel asal. Ricalun diye devam ediyor, faili geliyor. Allah Azze ve Celle onlara emretti. Fi buyutin, onlar öyle evler yaptılar ki, bir başka manası fi buyutin, o evlerde, yani o camilerde demek. Fi buyutin ezinallahu, Allah onlara emretti. Evler yapmayı, evler yapılmasını emretti. O evlerde Allah'ın adının zikredilmesini emretti. Yusebbihu lehu fiha bil huduvi vel asal. Onlar o evlerde sabah akşam Allah Azze ve Celle'yi zikrettiler. Sahabenin evi cami, camileri ev oldu. Camileri ev oldu, evleri cami oldu. Oralarda çocuklarını yetiştirdiler. İbn-i Mace rivayet ediyor. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma, Peygamber aleyhissalatu vesselamla mescitte oturuyorlar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama biri süt getiriyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam sütü alıyorlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam sütten içiyor. Sonra yanında küçücük yavru olan Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'ya dönüyor. Buyuruyorlar ki: "Ete'denu li en eskiye Halid'en?" Bana müsaade eder misin? "Ete'denu li en eskiye Halid'en?" Halid bin Velid'e vereyim. "Seyfun sallallahu alel müşrikîn." İslam ordusu dağıldığında, kumandanlar şehit olduğunda meydan yerine çıkıp İslam sancağını alan, Allah'ın kafirlere, müşriklere karşı çekilen kılıcı olan Halid'ime bu sütten vereyim. "Ey çocuk, bana müsaade eder misin?" deyince Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma, "Hayır ya Resulallah" dedi. "Madem o kaba, mübarek dudakların değdi, o halde önce ben içeyim, sonra Halid'e ver ya Resulallah" dedi. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum kızmadılar. "Ey çocuk, neden peygamberin yanında oturuyorsun?" demediler. Onu arka tarafa göndermediler. Onlar camileri medrese yaptılar, okul yaptılar. Amcalar, yaşlılar camide çocuklara Hazreti Muhammed aleyhisselam'ı anlattı. İmamlar camiyi namaz kıldıktan sonra terk etmediler, kitlemediler, bırakmadılar. Gelen çocuklarla beraber oldular. Sütü beraber içtiler, beraber oldular. Cihadı, şehadeti, cenneti beraber konuştular. Oralardan Peygamber aleyhisselam kahramanlar çıkardı. Müslüman, Ahmet, Muhammed, önce çocuğunu, yavrunu alacaksın, elinden tutacaksın, camiye getireceksin. Yavrun fizikçi olabilir, yavrun kimyacı olabilir, yavrun doktor olabilir. Ama bütün bunlardan önce Allah'ın sana emaneti olan yavrunu alacak, camiye getirecek. Onun şerefi, onun itibarı Hazreti Kur'an'dadır, Hazreti Muhammed'e ittiba etmededir. Önce Allahu Ekber diyecek senin yavrun. Eğer Kur'an-ı Hakim'i tanımadan fizikçi olursa, Kur'an-ı Hakim'i tanımadan bilim adamı olursa, o zaman onlar batının katilleri gibi ilim bilim adamı olunca kitle imha silahlarını icat ederler. O halde Müslüman, cami cennet yoludur. Cennet yoluna yalnız gelme. Ahmet'i al, Muhammed'i al, Yusuf'u al, mahallenin çocuklarını al. İmam kardeşim, Hazreti Muhammed aleyhisselam Abdullah bin Abbas'ları camide nasıl karşıladıysa, nasıl beraber olduysa, çikolata ver, tebessüm et, Abdullah'ları dirilişe hazırla, cennete hazırla, ümmetin uyanışına hazırla kardeşim. Lekad enzelna ileykum kitaben fihi zikrukum. Ey 1,5 asırdır ağlayan Müslümanlar, şerefiniz Avrupa'da değil, Şerefiniz Londra kapılarında beklemekte değil, şerefiniz Hazreti Kur'an'da. Peygamber aleyhissalatu vesselamla onlar ayağa kalktılar. Kur'an-ı Hakim'le dirildiler, onunla var oldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara sadakayı anlattı. Sahabe-i kirama Efendimiz aleyhissalatu vesselam sadakayı anlatınca onların verecek ne imkanları vardı ne de çalışmaya, sadece çocuklarına ekmek getirecek kadar bir gücü kuvveti vardı. O kadar iş buluyorlardı. Ondan ötesinde bir takatı yoktu onların. Fakat Ebu Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. İmam Bukhari naklediyor. Sadaka ayeti nazil olunca "Hud min emvalihim sadakaten tutahhiruhum ve tuzekkihim biha." Ayet nazil oldu. Peygamber aleyhissalatu vesselam ashab-ı kirama döndüler. Buyurdular ki "Lemma nezelet ayetus sadaka." Sadaka ayeti nazil olunca Efendimiz aleyhissalatu vesselam onlara sadaka vermeyi emretti. Biz de gittik, pazarlarda hamallık yaptık. Sırtımızda yük taşıdık. Para kazandık. Onunla evimizdeki ekmeği bıraktık ve sadaka verdik. Kimi çok veriyor, kimi az veriyordu. Çok verenlerle müşrikler, münafıklar alay ediyorlar. Diyorlar ki bu adam riya için veriyor. Az verenle bu kadar da sadaka olur mu diyorlardı. Fakat Peygamber aleyhissalatu vesselam onlara اِتَّقُنْ نَارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ yarım hurma kadar olsa da cehennemden kendinizi koruyun. Allah yolunda verin. Zenginler kendilerine göre versin. Fakirler eğer bulamıyorlarsa onlar da yarım hurma versinler. Allah Azze ve Celle verdiklerinizin niceliğine bakmıyor, niyetinize bakıyor. Yüreğinize, kalbinize bakıyor. O halde zenginler, fakirler ayağa kalkın. İnsanlık için çalışıyoruz. Mazlumlar için, yetimler için, dul kalan biçare kadınlar için çalışıyoruz. Ayağa kalkın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları sadakaya davet etti. Yine Ebu Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhisselam bize sadakayı emretti. Biz gittik Nuhamil. Sırtımızda yük taşıyorduk. Oradan para kazanıyorduk. Sadaka veriyorduk. Kimimiz ancak bir avuç veriyordu. Ama şimdi bakıyorum, o bir avuç sadaka verenlerin 100 binlik servetleri var. Onlar verdikçe Allah Azze ve Celle onlara verdi. Allah Resulü aleyhisselam ashabıyla konuşurken kâle raculun, Efendimiz aleyhisselam bir adamdan bahsetti. Buyurdular ki bir adam le etesaddakanne bi sadakatin, ben sadaka vereceğim dedi bir adam. Yemin olsun Allah yolunda sadaka vereceğim. Adam sadakasını eline aldı, dışarıya çıktı. Akşam gece zifir karanlık var. Sadakayı verdi, geri döndü. O etrafta yaşayanlar dediler ki adam akşam sadakayı bir hırsıza verdi. Adam sabah oldu, yemin etti. Allahümme lekel hamdu le etesaddakanne bi sadaka. Sana hamdolsun ya Rab, senin yolunda sadaka vereceğim. Yine dışarıya çıktı, sadaka verecek. Fakat bu defa sadakasını zina yapan bir kadına verdi. Yine konuştular, dediler ki zina yapan bir kadına verdi sadakasını. Adam yine yemin etti. Allahümme lekel hamdu le etesaddakanne sadaka. Sana hamdolsun, hamd sanadır ya Rab. Senin yolunda sadaka vereceğim diye and içti, yemin etti adam. Bu defa sadakayı gecenin karanlığında zengin olan bir adama verdi. Yine onunla alay ettiler, zengine verdi dediler. Adam rüyasında Allah Azze ve Celle ona şunu ilham eder. O sadakayı hırsıza vermiştin. O utanacak, belki hırsızlıktan vazgeçecek. O sadakayı zina eden bir kadına verdin. O kadın iffetini kuşanacak. O sadakayı zengin olan bir adama verdin. O da pişman olacak, nadim olacak. O verdi sadaka, ben neden vermeyeyim diyecek. Kardeşlerim, sadaka veriyor adam. Ama sadakayı zina eden bir kadına veriyor. Fakat Allah Azze ve Celle onun sadakasını zayi etmiyor. Kadın kendisine bir Müslüman, Allah'a iman eden bir mümin sadaka verdi diye kadın zinadan vazgeçiyor. Kadın şunu düşünüyor. Adamlar bana gelirlerdi, güzelliğime bakarlardı, boyuma bakarlardı, para verirlerdi. O para karşılığında beni kullanırlardı, beni istismar ederlerdi. Ama şimdi gecenin yarısında la ilahe illallah diyen bir Müslüman, bir mümin sokağa çıktı, bana sadaka verdi, dönüp bakmadı, istismar etmedi, peşimden gelmedi. O halde ben ya Rabbi dönüyorum, sana dönüyorum, o hayatı bırakıyorum. Ben ya Rabbi bütün hücrelerimle la ilahe illallah diyorum ya Rabbi. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum, onlar sokaklarda, çarşılarda, pazarlarda hammallık yaptılar. Sırtlarına taşıdılar. Kadınlara verdiler. Çocuklara verdiler. Yetimlere verdiler. Allah Azze ve Celle onların önünü, onların yolunu açtı. O kadar zengin oldular ki dünyanın en güçlü devletlerini mukavvadan suretler gibi paramparça yaptılar. Ebu Ayyub el Ensari ile İstanbul'a geldiler. Fas'a gittiler, Pakistan'a gittiler, Türkistan'a kadar ulaştılar. Allah ve Resul davasını oralara taşıdılar. لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا ف۪يهِ ذِكْرُكُمْ. Şerefiniz Müslümanlar bu Kur'an'da. Bu Kur'an sadakayı emrediyor. Onların malları, onların imkanları yoktu. Hammallık yaptılar, sadaka verdiler. Yetime, dula, biçare kadına, açlıktan dolayı kötü yola düşen kadınlara sahip çıktılar. Allah Azze ve Celle dünyanın en güçlü devletlerini onların önünde perişan etti, hak ile yeksan etti. Sonra aldananlar oldu. Emeviler aldandı, dünyaya döndüler. Şerefi dünyada, şerefi sarayda arayınca yıkıldılar. Abbasiler geldi. Onlar da bir ara şerefi dünyada, şerefi malda, şerefi sarayda aradı. Onlar zelil oldu. Sonra Allah Azze ve Celle Arap'ın eliyle iman eden Türkleri gönderdi. Türkler geldi. Tuğrul Bey geldi Bağdat'ta, Allahu Ekber dedi. Sonra Kürtlerden Salahaddin Eyyubi geldi. Arapların bıraktığı sancağı Kudüs önlerinde ümmetle beraber o taşıdı. Kudüs'e o girdi. Sonra Türklerden Ertuğrul Gazi geldi. 6 asır onun çocukları sancağı taşıdılar. Osmanlılar, bu millet, bu ümmet ne zaman şerefi itibarı batıda, batının hayat tarzında, oradaki kadınlarda, onların kıyafetinde arayınca Tanzimat'tan sonra izzetimizi kaybettik. İtibarımızı kaybettik. Alimi İslam bölündü, parçalandı, dağıldı. Şimdi bütün şehirlerimizde acılar, ızdıraplar var. Ümmetin kadınları, kızları, çocukları önce batılı kadınlara baktılar. Şimdi onlara hayran oldular. Onlar gibi giyiniyorlar, onlar gibi kuşanıyorlar. Onlar gibi yaşayanlar, onlar gibi düşünenler var. Ey ağlayan alemi İslam, kanunları, yasaları Batı'dan, Londra'dan, New York'tan, Berlin'den alan Müslümanlar, 1,5 asırdır Batı'nın yasalarıyla şeref bulamadınız, itibar bulamadınız. Mekke'de ezilen bir millet vardı. Peygamber aleyhissalatu vesselam onları ayağa kaldırdı. Tuğrul Beylerle, Salahaddin Eyyubilerle nasıl ayağa kalktıysak, Allah Resulü aleyhisselamın ashabına, Kur'an-ı Hakim'e dönersek, لَكَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا ف۪يهِ ذِكْرُكُمْ. Ey Araplar, ey Türkler, ey Kürtler, ey Müslümanlar, şerefiniz, itibarınız Batı'da değil, Londra'da değil, Amerika'da değil, şerefiniz Hazreti Muhammed'de, şerefiniz Allah'ın kitabında, Kur'an'a dönün, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a dönün. Ey 1,5 milyarlık, 1,8 milyarlık alemi İslam, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya Allah ve Resul düşmanı Yahudi'nin izniyle giren Müslümanlar, eğer kanımıza dokunuyorsa o zaman evlerimizi Hazreti Kur'an'a açalım. Evlerimizi, okullarımızı, camileri Peygamber'in camisi gibi yapalım. Yapalım ki yeniden işimizde Ertuğrul Gaziler, yeniden Tuğrul Beyler, Sultan Fatihler yetişsin. İşte o zaman, yani şeref

hareketi hayatın bütün noktalarında Kur'an-ı Kerim ararsak, وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَاَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَر۪ينَ Allah Azze ve Celle nice zalim olan milleti hak ile ihsan etmiştir. Paramparça

0: Eğer biz şerefi, itibarı Allah'ın ayetlerinde, Kur'an-ı Hakim'de arar, Allah'ın ahkamını hayatımıza tatbik edersek, alem-i İslam'ı kan gölüne çeviren zalimler hak ile yeksan olacak. Hazreti Muhammed'in gençliği gelecek sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar evlere, onlar dünyaya adaleti getirecekler yeniden. Olacak Allah'ın izniyle. Eğer şeref ve itibarı Kur'an-ı Hakim'de ararsak, inanırsak, ahkamını hayatımıza tatbik edersek, zalimler yeniden zelil, mazlumlar aziz olacak.
1: Burası Yıldız Efendi.

Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.

İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.

şehadet şerbetine son saatlere nişan olayım inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين

كذب الذين من

ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiram efendilerimize ayetel kürsüyü okumayı emretti. Ebu Hureyre radıyallahu an buyuruyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana akşam yatağa çekilince uyumak istediğim zaman uykuda onları emretti. Abdurrahman bin Avf radıyallahu an akşam evine gelir, eve girince evin dört tarafını dolaşır, ayetel kürsüyü evin dört tarafına okur. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum evden çıkarken ayet la ilahe illa huvel hayyul kayyum ayetel kürsü Medine'de nazil oldu. Ayetel kürsü nazil olunca şeytanın adamlarında bir tereddüt hali var. İblis onları görür. Arayın bakın neler oldu der. Feca'u ilel Medine. Medine'ye gelirler. Onlar bakarlar ki Medine'ye gelince Allah Azze ve Celle Medine'de ayetel kürsüyü indirdi. Onlarda bir korku, onlarda bir endişe hali var. Peki şeytan adamları neden ayetel kürsüden korkarlar? Sahabe-i kiram radıyallahu anhum okuyacaklar. Önce yüreklerini okuyacaklar. Biz de okuyoruz. Acaba bizden korkuyor mudur? Biz de ayetel kürsüyü her namazdan sonra okuyoruz. Evinizden çıkarken okuyorsunuz. Evinize girerken okuyorsunuz. Uçağa binerken inerken okuyoruz. Ama Medine'ye gelmişlerdi. Onlarda bir korku vardı. Ayetel kürsü nazil oldu diye. Çünkü sahabe radıyallahu anhum bizim gibi ayetel kürsüyü duvarlara asmamışlardı. Duvarlara asabiliriz. Asın evinizin duvarlarına. Arabanızda ayetel kürsü olsun. Ama asıl ayetel kürsüyü yüreğimize asmalıyız. Zihnimize okumalıyız. Şeytan korkuyordu. Çünkü ayetel kürsü Roma'ya, Kisra'ya, Mısır'a, bütün zalimlere karşı sahabe-i kiram efendilerimizi kıyam etmeye davet ediyor. Onlara diyordu ki yeryüzünü yaratan Allah Azze ve Celle

O halde Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum, yeryüzünü yaratan Allah idare edecek, ayağa kalkın. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Ondan başka ilah yok. Rızık veren O, her şeyi bilen O. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın iniltilerini, duasını, münacatını denizin karanlığında, balığın içinde, gecede duyan Allah Azze ve Celle. Hazreti Musa'nın önünde denizi yaran O. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı ateşte yakmayan O. Alim olan O, Semî olan O, Basîr olan O. Gören Allah, işiten Allah, yaratan Allah. O halde yürü Ebu Bekir. O Allah adına yürü. Yürü Ömer, yürü Bilal, Fatımalar, Zeynepler. Allah Azze ve Celle sizi, her şeye kadir olan Allah, yeryüzüne onun adına müdahale etmeye sizi davet ediyor. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız. Evlerinizin duvarlarını asın. Eğer orada resimler, suretler yoksa, televizyon ekranlarını orada açmıyorsanız, o odayı kirletmiyorsanız, manevi bir kir yoksa, yani bir oluktan o eve ekrandan kir akmıyorsa, o odada ayetel kürsü olsun, diğer ayetler olsun, ama bundan daha önemlisi, o ayetleri Allah Azze ve Celle yüreğimize okumayı, hayatımıza taşımayı bize emrediyor. Ne diyorsunuz? Allah'tan başka güç tanımıyorum. Yeryüzündeki bütün zalimlere bir baş kaldırıdır bu. Onun için şeytanda, adamlarında bir teyakkuz hali vardı. Allahu, o Allah Azze ve Celle, işiten, gören, bilen, yaratan, doyuran, içiren, öldüren, dirilten Allah Azze ve Celle. İnna Allaha falikul habbi ven neva. Çekirdekten hayat çıkaran Allah Azze ve Celle, çekirdeği yaran, ondan dev ağaçları çıkaran, falikul isbah, karanlıktan sonra sabahı getiren, huvellezî enzele mine semâi mâ'a, semadan yağmuru indiren, bunları normal bir nazarla düşünmeyin. Hayat hep gece olsa kim sabahı getirir? Sürekli gündüz olsa kim geceyi getirir? Yağmurun yağması fevkalade bir hadise. O halde bunları gördüğünüz zaman o Allah'ın adına yeryüzünde yürüyün. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. O Allah haydır. O diridir. Her şey ölecek. Her şey son bulacak. Her şeyin bir eceli var. Ama Allah Azze ve Celle'nin başı yok, sonu yok. O haydır. Bütün hayatlar ondan geliyor. Bütün hayatlar. Sen hayattasın ondan. Ben hayattayım ondan. Onun dilemesiyle, onun iradesiyle. Hayat nedir? Nasıl bir şeydir? Onu düşün diyor. Oradan bak eşyaya. Oradan bak dünyaya. Çocuktun, akşam baban eve geliyordu, kapıyı açıyordun, baban sana selam veriyordu, kucağına alıyordu, seviyordu, okşuyordu, evin bir köşesinde babanla oturuyordun, sonra validen sofrayı hazırlıyordu, oturuyordunuz, bismillah diyordunuz, elhamdülillah diyordunuz yemekten sonra. Peki babanız bir anda bir krizle beraber aranızdan ayrıldı, ondan o ruhu alan nedir? Baban şimdi orada yatıyor, öldü. Onun bir kalbi vardı, bir ciğeri vardı. Doktorlar diyor ki ciğerin 5000 tane fonksiyonu var. Baban orada, ciğeri yine içinde. Ama şimdi ciğer bir et parçası oldu. Kalbi vardı, bedenini idare ediyordu. Ama şimdi kalbi babanın bir et parçası haline geldi. O halde hayatı veren kim kardeşim? Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Onun şeriatını yaşarken kimseden korkma. Hayatı sana veren O.
Baban orada, dedem orada, yatıyor işte, kalbi orada. 5000 fonksiyonu vardı ciğerinin ama şimdi bir et parçasına döndü. Gözüm görüyor, öldüğüm zaman eğer gözüm bir kazada benden çıksa, şurada dursa, bu bir ölünün gözü der. İnsanlar ondan korkarlar, yanında durmazlar, alırlar, çöpe atarlar veya bir yere gömerler. Ama bu göze o hayatı veren kim kardeşim? Babanla oturuyordun, odada muhabbet ediyordun ama şimdi babanın öldüğü odaya girerken korkuyorsun. Belki bir ay bu hal sende devam ediyor. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Hayat ondan geliyor. Dünyanın en meşhur doktorunu düşünün. İnsanlar ona geliyorlar, sıraya giriyorlar. Meşhur olduğundan dolayı eğer imanında ve ahlakında bir problem varsa, çaresiz hastalar ona geliyorlar, 10 bin lira alıyor bir ameliyata. Eğer müşteri daha fazlaysa 20 alıyor, 30 alıyor. Çaresiz adamlar ona geliyorlar. Alıyor, ameliyathaneye çıkarıyor. Ama bir gün sedye ile o doktorun evladını getiriyorlar. Doktor önlüğünü giyiyor, asistanlarını yanına alıyor. Anesteziyi veriyorlar, ameliyata başlıyorlar. Fakat doktor içeriden ağlayarak çıkıyor. Dünyanın en meşhur doktoruydu. Nerede evladı? Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Hayatı veren O'dur. Allah Azze ve Celle'dir. Bu hayatta tesadüfe yer yok. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Arabayla gidiyorsunuz, Çorum'da bir yerde mola veriyorsunuz, orada oturalım diyorsunuz, oturuyorsunuz, bir kene geliyor, size yapışıyor, orada adam vefat ediyor. O keneyle o adamı Çorum'daki o yerde toplayan güç ve kuvvetin sahibi kimdir? Bir dağ başına gittiniz, orada oturuyorsunuz, otururken bir akrep geliyor, akrep yapışıyor, adam vefat ediyor. Akreple adamı dağ başında toplayan kim? Seni bir damla sudan yaratan Allah Azze ve Celle senin hayatını idare ediyor, yönetiyor, bakmıyor musun diyor. Gül, dikiyorsun toprağa, büyüyor, gidiyorsun, kokluyorsun, gül topraktan çıkmıştı, okşuyorsun onu, sana sürur veriyor. Peki milyonlarca para harcıyorsun, bir fabrika kuruyorsun, orada yapma güller imal ediyorsun. Yapma gülleri imal edebilmek için milyonlarca para harcamıştın. Peki Allah Azze ve Celle'nin senin müdahalen olmadan toprağa düşen bir tohumda var ettiği, yarattığı o gül gibi bir gül var edebilir misin? İnekler heykeller dikiyorlar, Allah'a isyan ediyorlar. Şehirlerin girişlerinde hayvan heykelleri var, çıkışlarında heykeller var, onları dikiyorlar. Peki kardeşim, Allah Azze ve Celle ineği var etti, onu yarattı, yeşil ot alıyor, sana beyaz süt veriyor. Yapabilirler mi? Allah'a meydan okuyanlar, fabrikalar kursalar, oralarda inekler imal etseler, heykeller, putlar yapsalar, yaparlar mı? Vallahi yapamazlar. O halde Hazreti Ebubekir gibi Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum, Hazreti Ömer gibi, Bilal-i Habeşi gibi, eğer bu ümmet Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum derse, kayyum olan O, idare eden O, yaratan O, yöneten O, bütün mevcudiyetimizle Allah Azze ve Celle'ye iman eder, teslim olur, ayet-er kürsüyü duvarlara astığımız gibi yüreğimize asabilirsek, o Allah yeniden bizim yolumuzu açacaktır. Yollarımız işte o zaman açılacak. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum inandılar. İn ted'uhum la yesma'u du'a'akum ve lev semi'u mestecabu lekum. İn ted'uhum, o putları elleriyle yaptıkları putları davet etseler, la yesma'u du'a'akum, onların çağrılarını o putlar duymazlar.
Kur'an-ı Kerim, Ayet-er Kürsü böyle bir zamanda indi. Yani onları elinizle yaptınız. Onların önünde dursanız, yalvarsanız onlar sizi duymazlar. İn ted'uhum la yesma'u du'aakum ve lev semi'u mescabu lekum. Duysalar da size icabet edemezler. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum buna inandılar. Putları terk ettiler. Gören, yaratan, yöneten, yoktan var eden Allah azze ve celle'ye iman ettiler. Allah azze ve celle onların yolunu açtı. Yardım ondan geliyor dediler. Zafer ondan geliyor dediler ve gördüler bunu. Uhud'da yenilince imanları arttı. Anladılar ki yardım ondan geliyor. Eğer Peygamber aleyhissalatu vesselama itaatta kusur olursa Allah'tan nusret gelmeyecek. Ondan yardım gelmeyecek. Kardeşlerim, Peygamber aleyhissalatu vesselam Bedir'de ellerini kaldırdı. İz tesagisuna rabbakum fesecabe lekum enni mumiddukum bi alfin minel melaiketi murdifin. Ya Rabbi bize imdad et deyince semadan Bedir'e melekler gelmişti. Ama o kafirler, onlar ilahlarına yalvarsalar ilahları onları duymaz. Bedir'de duymadı, Mekke'nin fethinde duymadı. Sahabe İran'ı ortadan kaldırdı. Mecusilerin ilahları imdad edemediler. Ey Müslümanlar, Ayet-er Kürsü'yü duvarlara astığınız gibi eğer yüreklerinize yazabilirseniz Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum, hay olduğuna, kayyum olduğuna bütün hücrelerinizle ittiba ederseniz in ted'uhum la yesma'u du'akum. Amerika'nın filoları, Amerika'nın uçakları, orduları havalanacaklar. Sizi vurmak için gelecekler. Alemi İslam'ı vurmak için gelecekler. Ama Allah müdahale edince, Allah sizin dualarınıza icabet edince Bedir gibi olacak. Pentagon'dan yardım isteyecekler. Ama uçakları denizlere, dağlara gömülecek Allah'ın inayetiyle. İnanın Kur'an'a. Ya eyyühellezine amenu aminu billah. İman edenler, yeniden iman edin. Hazreti Ömer gibi iman edin. Hazreti Ebu Bekir gibi iman edin. Marka Müslümanı değil, bütün varlığımız, mevcudiyetimizle teslim olalım. Olacak Allah'ın inayetiyle. Biz Hazreti Ebu Bekir gibi, biz Abdurrahman bin Avf gibi, Hazreti Hamza gibi, Musab bin Umeyr gibi iman edersek, Amerika'nın uçakları, Rusya'nın uçakları Moskova'dan, Pentagon'dan havalanacaklar. Amerika'dan yardım isteyecekler ama irtibat kuramayacaklar. Gelecek o gün, gelecek. Bedir'de geldiği gibi. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum efendilerimizin yolunu açan Allah azze ve celle, sahabe gibi iman edersek, yüreğimize yazarsak, hayat veren sensin ya Rabbi dersek, o zaman dünya değişecek. Ama önce algımızı değiştireceğiz. Havaalanından bir uçak kalkıyor. Rusya'dan kalkmıştı. Suriye'ye gidiyordu. Yılbaşı gecesinde Müslümanları katleden o eşkıyalarını eğlendireceklerdi. Alkışlarla göndermişlerdi. Fakat birkaç dakika sonra televizyonlarda acil koduyla bir haber geçiyordu. Uçak Karadeniz'in sularına düştü. Düşüren kim? O uçak defalarca havalanmıştı. Oradakilerin ecelini takdir eden, o uçakta onları Karadeniz'in sularına gömmeyi murad eden Allah azze ve celle. Ellezî halakal mevte vel hayâ. Ölümü de hayatı da yaratan o. Allahu la ilahe illâ huvel hayyul kayyum. Hay olan o, kayyum olan o. Kardeşlerim, Müslümanlarda da savrulma var. Müslümanlarda bazen hoca olarak bu ümmetin önüne geçenlerde, onlarda da deizme doğru bir savrulma var, onu görüyorsunuz. Yani yağmur yağıyor bir yere. Allah azze ve celle yağmuru ya rahmetine mebni olarak gönderir ya azaba mebni olarak gönderir. Hazreti Nuh aleyhisselama geliyorlar. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Diyorlar ki
Ellerini kaldır da Allah bize yağmur göndersin. Hazreti Nuh Aleyhisselam, fakul tustağfiru rabbeküm, Allah'a istiğfar edin, yağmur göndersin. Eğer tevbe ederseniz size merhamet eder. Yani yağmur geliyorsa merhametten gelir. Veya yağmur geliyorsa azaptan gelebilir. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın yolunu kestiler. Allah diyemesin, yasak dediler. Hazreti Nuh Aleyhisselam'a

0: müsaade etmediler. Tam 950 yıl onların mücadelesi devam etti. Sonunda ellerini ağzını bağladılar Hazreti Nuh'un. Ellerini kaldırdı. Fedaha rabbahu enni mağlubun fentasir. Fefetahna ebvâbes semâi bimâin munhamir. Ya Rabbi yenildim, yıkıldım Allah'ım, ellerimden tut ya Rabbi. Fedaa rabbahu enni mağlubun, mağlup oldum Allah'ım. Allah diyemiyorum ya Rabbi. Allahu Ekber diyemiyorum. Fedaa rabbahu enni mağlubun fentasir. Yardım et ya Rabbi. Yeryüzünde Allah diyenleri zelil etme ya Rabbi. Fedaa rabbahu enni mağlubun fentasir. Fefetahna ebvâbes semâi bimâin munhamir. Bardaktan sular boşalır gibi semanın kaplarını açtık. Tesadüf var mı? وَمَا تَسْخُدُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا. Yaprak onun müsaadesi olmadan düşmüyor. Yağmur onun müsaadesi olmadan düşmez. Eşyada sebepler var. Doğumun sebebi yok mu? Anne baba olmasa biz olur muyduk? Ama yaratan kim? Anneler babalar var ama çocukları olmuyor. Yaratan var eden kim? Yağmura sebepleri koyan Allah Azze ve Celle. Fakat neden gönderir? Niçin gönderir? Bazen kuruyan toprağa gelir. Bazen isyan olan beldelere gelir. Otellerinde zina olan beldelere gelir. Sahillerinde kadınların anadan uryan dolaştığı beldelere gelir. Fedaha rabbahu enni mağlubun fentasir. Sokağa çıkan İffetli gençlerin, ya Rabbi gözümüzü açıp da sokaklarda yürüyemiyoruz dediği zaman gelir. Semanın kapıları açılır. Kardeşlerim, yeryüzünde tesadüf yok. Yaprak düşecekse Allah Azze ve Celle ezelde onun düşmesini murad etti. Ezeldeki takdire, ezeldeki nizama göre düşüyor. O halde zahara el fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas. Yeryüzünde fitne varsa, acı varsa insanların yaptığından dolayı. لِيُذ۪يكَهُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allah Azze ve Celle ehli imana yaptıklarının bir kısmını tattırıyor ki yoluna dönsünler. Uyansınlar. Önlerinde kıyamet var, önlerinde mahşer var. Diyeceksiniz ki batıda, Avrupa'da daha fazla insan var. Onlar onun cezasını cehennemde görecekler. Ama onun bize merhameti var. Merhameti olduğundan dolayı bazen yağmurla, bazen depremle, bazen rüzgarla bizi uyandırır. Ey kullarım, yoluma gelin, Allah'a dönün. O halde kardeşlerim, ashab-ı kiram ayet-el kürsüyü okudular, yüreklerine yazdılar. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali musab oldular. Yürürken ne sağlarına ne sollarına baktılar. Onlar kim ki dediler. Allah murad etmeyince bütün dünya üzerimize gelse onların gücü yetmez dediler. Eğer Allah murad ederse önümüzden denizler yarılır dediler. Allah murad etmeyince onlar bizi ateşlere atsalar da yakamazlar dediler. Ey çocuklarına ayet-el kürsüyü ezberleten Müslümanlar, akşam yatağa çekilirken ayet-el kürsüyü okuyanlar, evlerinden çıkarken okuyanlar, eğer biz ayet-el kürsüdeki o manaya iman edersek, hayat veren odur, dünyayı yaratan odur. Ela lehul halku vel amr. Yaratan da o, yöneten de odur. O halde tabiat dediğiniz nedir ki? Cansız bir varlık. Cansız varlık dağlar, taşlar, dünyayı idare edebilir mi? Deizme, putçuluğa kayanlar var. Eğer biz bütün bunlar onun idaresiyle oluyor der, iman edersek, yenildiğimiz zaman bile Uhud'da olduğu gibi imanımız dağ gibi olacak. İşte oralardan Müslümanlar nasıl Mekke'nin fethine yürüdüyse mazlumlar da Bağdat'ın, Şam'ın fethine yürüyecekler.
1: Burası Yıldız Efendi.

kardeşlerim, muazzez müminler. Bazen yolda olanlar yol ararlar. Suyun içinde olanlar suyun kıymetini takdir edemezler. Medine'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte yaşayanlar, onunla aynı havayı soluklayanlar, onların içinde öyleleri vardı ki bedenleriyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la beraberdiler. Ama ruhlarıyla, akıllarıyla başka yerlerde yaşıyordu onlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan madde planda belki istifade ettiler. Ama hakiki manada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan mahrum kaldı onlar. Medine'de Hicaz Yarımadası'nda büyük bir değişim vardı. Onlar o değişimi göremediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakikatine eremediler. Sallallahu aleyhi ve sellem hayatın bütün alanlarına o değişimi taşıdı. Ama gözleri vardı, göremediler. Kulakları vardı onların ama hakikati duyamadılar. Dilleri, lisanları vardı onların. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tenkit edilirken, onun nizamına birileri sebbederken, onlar hakkı, hakikati söyleyemediler, hakikat müdafası yapamadılar. Oldukları yerlerde, meclislerde Allah ve Resulü'nün davasını, İslam nizamını anlatamadılar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde, davasını, risaletini anlattığında, وَاِلُوا لِلْمُطَفِّف۪ينَ اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ Bir sistem vardı. İktisadi bir nizam kurmuşlardı. Alırken farklı terazi, satarken farklı terazileri vardı onların. Büyük tüccarlar, tacirler, mazlumları, köyden gelenleri, ürünlerini satanları, onları aldatırlar, sömürürlerdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sömürenlere veil olsun ayetini okuyunca, bu ayetleri okuyunca Medine'nin, Mekke'nin pazarları değişti. İslam ekonomi nizamı oraya hakim oldu. Yeryüzünde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en adil ekonomik nizamı tesis etti. Onu gördüler. Efendimiz Aleyhisselam en bozuktan piyasayı, pazarları, ekonomiyi en bozuk sistemden en adil sisteme nasıl dönüştürdü, buna şahit oldular ama iman etmediler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği dünyada ortaklar vardı. Onlar birbirini aldatırlar. Ekonomiyi aldatma üzerine kurmuşlardı. Biri diğeriyle ortak olur. Ortak olur ama arkadaşını sömürür. İllellezine amenu ve amilus salihat. Sadece iman edenler, ameli salih işleyenler, onlar ortaklarının hakkını, hukukunu korudu. Ebu Bekir, Abdurrahman bin Avf, Hazreti Osman radıyallahu anhum, Kur'an-ı Hakim ticarette bunları öne çıkardı. O değişimi gördüler ama yine iman etmediler. Şairler vardı. وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ Cahiller, yoldan çıkanlar onlara uyar. Onların peşinden, onların ardından giderdi. Yapmadıklarını söylerler. Yalanları anlatırlardı. اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yalan söyleyen, yapmadıklarını anlatan, kadınlarla nerede, nasıl beraber oldular, şiir diye insanlara bunu anlatan, toplumun ruh dünyasını ifsad eden, İmri'ül Kays gibi Arap'ın en büyük şairleri nasıl zina yaptı, onları anlatırlar. Panayırlarda onlar, yüzler, binler onları dinler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o şairler arasından Abdullah bin Revaha'yı, Ka'b bin Züheyr'i, Ka'b bin Malik gibi edepte, edebiyatta, sanatta, fikirde insanlık ehramının zirve noktası olan büyük şahsiyetleri, büyük kahramanları çıkardı. Gördüler ama yine iman etmediler. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a teslim olmadılar. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bize onları anlatırken اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الدَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ

Dünya bir pazar yeri. Hepiniz burada bir sergi açtınız. Ölüm meleği gelince güneşiniz batacak. Hadi pazar bitti, oyun bitti, ticaret bitti, gidiyoruz diyecek. Neler sattıysanız onun hesabını vermeye gideceksiniz. O hesabı vermeye melek bizi götürecek. İkra kitabek, oku kitabını diyecek. Dünya pazarında neyi nasıl sattın, neler söyledin, işte bunları anlat diyecek. Ulaikellezîne eşteravud dalâlete bil hudâ. Onlar hidayetin merkezindeydiler. Medine'de yaşıyorlardı. Peygamber oradaydı sallallahu aleyhi ve sellem. Medine'nin minberinde Hazreti Muhammed konuşuyordu aleyhissalatu vesselam. Kürsüde ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn olan Hazreti Muhammed aleyhisselam konuşuyor. Ama onlar hidayet orada kalsın, bize dalaleti ver dediler. Dalaleti aldılar, hidayeti bıraktılar. Fema rabihat ticaretuhum. Onların ticareti kar etmedi buyuruyor Cenab-ı Hak. Onlar ağızları bozuk olduğundan İslam tatlı bir su gibidir, onun tadını alamadılar. İslam güneş gibidir. Eğer gözleri kapalıysa güneşin varlığını hissedemezler. Güneşi hissedemediler. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı anlayamadılar. Belki en yakınımızda olan insanlar dünya pazarında ticareti kaybedebilir. Onun için Cenab-ı Hak hemen bu ayetin sonrasında bir misal git. Peygamber aleyhissalatu vesselama hasım, ona düşmandı. Ama İkrime Mekke'nin fethinden sonra Müslüman oldu. Peygamber aleyhisselamın yanına geldi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedi. İman etti. Put yapan İkrime iman ettikten sonra put kırdı. Savaşta, muharebe alanında Müslümanlar Peygamber aleyhisselamın ordusu dağılınca İkrime ön tarafa geçti. Men yubayi'u alel mevt, ölümüne Hazreti Muhammed aleyhisselama biat edenler öne gelsinler. Cennetin yolu açılmıştır. Buradan şehit olup cennete yürümek isteyenler gelsinler. Ey Mekkeliler, Peygamber aleyhisselama düşmanlık yaptınız. Ama o Mekke'yi mükerremeyi fethedince sizi affetmişti. Peygamberin affettikleri buraya gelsinler. Hazreti Muhammed'in sancağına sahip çıksınlar. O toplumun içerisinden Hazreti Muhammed aleyhisselam Ebu Cehil'in evinden İkrime'yi çıkardı. Onlar hidayeti görüyorlardı. Ama ona rağmen hidayeti bıraktılar. Peygamber aleyhisselama düşman oldular. Cenab-ı Hak onlar ticarette, onlar pazarda, onlar dünyada kaybettiler. Fakat sen de kaybedenden olabilirsin ey İhsan. O da olabilir, şu da olabilir diye. Cenab-ı Hak bir misalle davayı bize anlatıyor. Nazarımıza veriyor. Meseluhum kemeselil lezistavkade nara. Onların durumu şu adam gibidir. Gecenin karanlığında bir adam yakıt arıyor. Bir adam odun arıyor. Sonra o adam bir ateş yakıyor. Meseluhum onların misali. Yani hidayeti bırakıp dalaleti alanlar. Hazreti Muhammed'i bırakıp Ebu Cehil'in arkasından yürüyenler. O adamların misali. Sen bak buna. O baksın. Ben bakayım. Nerede duruyorum? Yarın kıyamet günü mahşerde kainatın sahibi sana da bana da bu pazarın karnesini verecek. Meseluhum kemeselil lezistavkade nara. O adam bir ateş yaktı. Felemma adaat ma havlehu zeheballahu binurihim. Ne zaman onun ateşi etrafını aydınlatınca Allah Teala onun ateşini söndürdü. Ateşini aldı. Zeheballahu binurihim ve terekahum fi zulumatin. Allah Teala onu karanlıkların içinde bıraktı. Artık hiçbir şeyi görmüyor. Açtın meal okuyorsun. Sana diyorlar ki meal oku. Hadi okudun şimdi, ne anladın bundan? Ne söyledi sana? Önceki okuduğum ayette istiare vardı. Şimdi burada etteşbihu temsili var. Temsili manada bir benzetme yapıyor Cenab-ı Hak. Peki ne söylüyor bana kardeşim? Sana ne anlatıyor? Diyor ki meseluhum kemeselil lezistavkade nara. Onların misali, yani dünya pazarında Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hidayetini terk edenler, başka ideolojilere göre yaşayanlar, başka

0: ideolojilere göre ömrünü tüketen adamlar, bunların misali şuna benzer. Mal istiyor, servet istiyor, makam istiyor, ev istiyor, han istiyor, hanuman istiyor. Kazanıyor bunları, tam evinin içine girecek ki ölüm meleği geliyor. Zeheballahu binurihim. Allah ateşini söndürüyor. Ve terakuhum fi zulumatin. Karanlıkların içinde kalıyor. Dünyadan, pazardan ahirete bir şey götüremiyor. İmanı olmadığından götüremiyor. Ameli salihi olmadığından götüremiyor. Bir adam düşünün kardeşlerim. Parası var. Evler dolusu evrak-ı nakdiyesi, kağıt parası var. Bütün paralarını bir evin içine koydu o adam. Sonra orada bir yangın çıktı. Adamın oradaki bütün sermayesi yandı, kül oldu. Artık hiçbir şey kalmadı. Dünya o ev gibi. Eğer bu evden insanlar ameli salihle, sadakayla ahirete bir şey göndermedilerse zeheballahu binurihim. Allah Azze ve Celle ölüm meleğini gönderecek. Ölecek o adam. Işığı sönecek. Yani dünyalıkları dünyada kalacak. Burada kalacak. Buradan ahirete bir şey götüremeyecek. Meseluhum kemeselillezi istavkade nara. Felemma adaet ma havlehu zeheballahu binurihim. Bir delikanlı düşünün. En iyi üniversitede okuyor. Üniversiteyi bitiriyor. Londra'ya gidiyor. Orada ekonomi alanında master yapayım diyor. Sonra doktora için Amerika'ya gidiyor. Doktorasını yapıyor. Ama onun hayatında Hazreti Muhammed yok aleyhisselam. Onun hayatında namaz yok. Onun hayatında sabah yok. Allahu Ekber müezzin dediği zaman. Buradayım ya Rabbi, emrine amadeyim demek yok o delikanlının hayatında. Sonra büyük bir firmada iş teklifi alıyor. İşe giriyor. Evini hazırlıyor. Düğün davetiyesini, her şeyini hazırlıyor. İşe giderken bir sabah trafik kazasında ölüm meleği geliyor. Sen ışığını yakmıştın. Etrafını aydınlatıyordun. Zeheballahu binurihim. Allah nurunu aldı. Dünyalıklar orada kaldı. Hayatını kaybetti. Şimdi ve terakahum fi zulumatin. Kabirde karanlık var. Amelini götüremedi. Oraya götürecek bir ameli yoktu o adamın. Ahirete götürecek ameli yoktu o delikanlının. Orada kaldı, o halde kaldı. Ya da bir adam düşünün. Çalıştı yıllarca fabrikalarda. Uğraştı. Aldığı maaşından biriktirdiği neler varsa onları bir hesaba yatırdı. Emekli olunca bir ev alacak, arabası olacak, ailesiyle beraber yaşayacaktı. Dünyadan kam alacaktı. Tam emekli olur o adam. Evini alır, evini düzeltir. Tam evine gidiyordu ki girerken yolda bir kalp kriziyle hayatını kaybeder. Isınacaktı, ateşini yakmıştı ki Allah ateşini söndürdü. Evini hazırlamıştı ama evini hazırlayana kadar önünde Hazreti Muhammed Aleyhisselam yoktu. Sabah namazları, öğle, akşam, yatsı yok. Allahu Ekber dememişti o adam. Sadaka yoktu o dünyasında o adamın. Zeheballahu binurihim. Tam dünyadan zevk alacak, ölüm meleği gidiyoruz dedi. Bir adam düşünün. Trilyonlar onun emrinde. Bir emriyle, bir talimatıyla, bir hesaptan başka bir hesaba milyarlar geçiyor. Bir adam düşünün, dünyada şu kadar bale salonları yaptı. Şu kadar Allah'a isyan merkezleri başka amaçlarla o adam oralarda inşa etti. Şunları bunları yaptı. Ama o adam... Arakan'da çocuklar var, yetim yavrular var. Nehri geçerken anne boğulur, baba boğulur. Çocuklar 5 tane karşı tarafa, Bangladeş'e geçerler. Çadırları yok, ekmekleri yok, suları yok. Yağmur yağarken başlarını altına sokacakları bir haneleri yok. Bu adamın emrinde milyarlar, trilyonlar var. Ama yetim çocukları bilmez. Haber sırası onlara geldiği zaman elinde kumandayla değiştirir. Ölüm o adamın keyfini kaçırır. Salayı duymak istemez. Mezarlığın önünden geçmek istemez. dünyadan keyif alacak. Suriye'yi bilmez anne. Açlıktan çocuğu kucağında ölürken o adam milyarları, trilyonları var ama onları bilmez. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِكُونَ Allah Azze ve Celle buyurmuştu ki verdiğimizden onlar infak eder. Delikanlı ilmiyle infak edecek. Köyde çalışan bir kardeşin parası yoksa onun infakı ürününden olacak, öşür verecek. İnşaatta çalışan amele kardeşim, eğer vermeye paran yoksa caminin inşaatında gidip bedeninle çalışacak. Senin infakın amelin olacak, gücün olacak, çalışman olacak. Bir doktor, gariban bir hasta geldiği zaman onun infakı onu Allah rızası için meccanen, ücretsiz olarak tedavi edecek. Herkes kendine göre infak edecekti bu dünyada. Ama adamın dünyasında infak yok. Milyarlar var. Yeni fabrika projeleri masada. Yeni tesisler açacak. Bankalar kuracak. İşte böyle bir anda ölüm meleği geliyor. Zeheballahu binurihim. Allah ateşini söndürüyor. Hadi pazarda senin oyunun bitti, gidiyoruz diyor. Melek alıyor götürüyor. وَتَرَكَهُمْ ف۪ي ظُلُمَاتٍ Onlar karanlıkların içinde. Buradan ahireti hiçbir şey götüremediler. Artık göremiyorlar. Gördükleri tek nokta var cehennem. Allah'ın narı var. Orayı dünyada hazırlamışlar. Münafıkların, kafirlerin yarınları yok. Onların istikbali yok. İstikbal İslam'da. İstikbal sizde, istikbal Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ümmet olanlarda. Kur'an-ı Hakim kardeşlerim, فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ Onlar ticaretlerinde kar edemedi buyuruyor. وَاِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ Münafıklara bakınca onların suretleri delikanlıların hoşuna gidebilir. Arabasına bakar, fabrikasına bakar. Yıllık iş hacmine bakar. Büyük paralar, büyük servetler bu adamda diye ona özenebilir. Ama Kur'an'ın sahibi diyor ki onların yarınları yok. Onların geleceği yok. Ölüm meleği gelince onların hikayesi bitecek. Ebedi bir karanlık, ebedi bir azap onlar adına başlayacak. O halde فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ Siz Hazreti Muhammed'e ittiba edin. Eğer ona ittiba ederseniz kazanacaksınız. Dünyada kazanacaksınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son anlarını dünyada yaşarken Ayşe annemiz radıyallahu anha ona dair o son anları bize anlatırken, rivayet ederken buyuruyorlar ki mübarek başını tavana doğru diktiler. Refik-i Ala dediler. Yüce dost ya Rabbi, bana bütün bu acıları unutturacak o yüce dostu istiyorum. Peygamberlerin makamını istiyorum. Allah Resulü Aleyhisselam dünyadan ayrılırken ağlamıyorlardı. Oraya gidiyorlardı. Gitmeyi istiyorlardı. Çünkü onun hayatında istikbal var. İslam'da istikbal var. Müslüman bu pazarda ahiret için çalışır. Burada çalışır ama ahiretteki hesabına yatırır. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ayrılırken ağlamıyordu dünyadan. Ömer radıyallahu anh efendimiz, halife devlet başkanı, en son haccından dönüyorlar, atından indiler, devesinden indiler, cübbesini kumun üzerine serdi, orada ellerini kaldırdı ya Rabbi. Ömer yaşlandı, Ömer'in takati mecali kalmadı. Ömer'i huzuruna alsan ya Rabbi. Allahumma rzukni şehadeten fi sebilik ve ec'al mevti fi beledi rasulik. Ya Rabbi, beni şehadetle şereflendirsen, ölümümü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şehri Medine'de takdir etsen. Ömer radıyallahu anh efendimiz oradan Medine'ye gelir. Aradan sadece günler geçer. Mihrapta Ömer radıyallahu anh efendimizi yaralarlar. Ömer radıyallahu anh Medine'de şehit olur. Kardeşlerim, Hazreti Ömer radıyallahu anh Karl Marx'ın Mao'nun yaptığı gibi fukaranın edebiyatını yapmadı. Emeğin edebiyatını yapmadı Ömer radıyallahu anh. Ömer radıyallahu anh öyle bir devletin başkanıydı ki Yemen'e, Mısır'a, Suriye'ye, İran'a, Anadolu'ya, oralara hükmeden devletin başkanıydı. Ama Ömer radıyallahu anh vefat ettiği zaman borcu vardı, borcunu ödeyemedi. ödemediler. Evini sattılar. Ömer'in radıyallahu anh borcunu ödediler. Ümmet ve insanlık bunu unutmasın diye Ravza'nın karşısında evi neredeyse o eve olan açılan peygamber mescidindeki kapıya Babul Kada dediler. Adaletin kapısı. İnsanlık bu Ömer'i unutma. Suriye'ye, İran'a, Mısır'a, Yemen'e hükmeden Ömer vefat ettiği zaman geride bırakmış olduğu mirasıyla Ömer'in borcunu ödeyemediler. Ama Ömer dünyaya refahı, Ömer dünyaya zenginliği getirdi. Artık insanların yaşam kalitesi değişmişti. Herkesin evinde bolluk, zenginlik vardı. Ömer fukaranın edebiyatını yapmadı. Kendi evinde fukaralık vardı ama ümmetin evine zenginlik, bolluk, bereket getirdi. Ömer dünyadan giderken ağlamıyor. Çünkü onun önünde Hazreti Muhammed var sallallahu aleyhi ve sellem. Ona istikbali, ona geleceği göstermişti. Ama en zenginler 50'lerinde dünyadan ayrılırken ağlıyorlar. Kardeşlerim, istikbal Hazreti Muhammed'in dünyasında sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar anlayamadıklarından kahrediyorlar. Onlar anlayamadıklarından Peygamber Aleyhisselam'a sebbediyorlar. Şu hadise hutbenin mührü olsun. Efendimiz Aleyhisselam'ın yetiştirdiği o muazzez gençlerden Suheyb-i Rumi radıyallahu anh. Efendimiz hicret edince o da yola revan olur. Medine'ye gidecek. Tacir Suheyb-i Rumi. Mekkeliler ona pusu kurarlar. Neleri varsa almak isterler. Suheyb-i Rumi radıyallahu anh, eğer Mekke'de kazandıklarımı size verirsem yolumu açar mısınız? Açarız derler. Neler kazandıysa Peygamber aleyhissalatu vesselama ulaşabilme adına Suheyb-i Rumi bırakır Medine'ye gelir. Peygamber aleyhissalatu vesselam ona ulaşmak için her şeyden geçen Suheyb-i Rumi radıyallahu anh onun bu kahramanlığını duyunca buyururlar ki Rabiha Suheyb, Rabiha Suheyb. Suheyb kazandı. Her şeyi verdi ama kazandı. Bütün sermayesini ahiret hesabına yatırdı Suheyb. Kur'an-ı Hakim onun bu ticaretini kıymetlendirirken وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ Allah'ın rızasına nail olabilme adına canından, malından, her şeyden geçenler var. Eğer bu ümmetin içindeki kahramanlar Hazreti Ömer gibi, Bilal gibi, Suheyb gibi Allah Resulü Aleyhisselam'ın gençliği eğer her şeyden ona ulaşabilme adına onun nizamını yeniden yeryüzünde hakim kılabilme adına mazlumların, mağdurların dünyasına adaleti, zenginliği, refahı, saadeti getirebilme adına kendimizden geçebilirsek ahirette bize dair hüküm Rabiha Ahmet, Rabiha Muhammed. Ahmet kazandı, Muhammed kazandı. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda olanlar dünyada verirken kazanacaklar. Mücadele ederken, cihad ederken kazanacaklar. Eğer Efendimiz Aleyhisselam'ın yolunda kazanmanın ne demek olduğunu anlarsak işte o zaman ümmeti İslam bu esaretten kurtulacak. Adamlar düşünün. Onları yüzleri binleri vardı. Emperyalizmanın, küresel güçlerin işçiliğine soyundular. Bu millete darbe yaptılar. Güçlüydü, kuvvetliydi. Meseluhum kemeselillezî istavkade nâra. Felemma adâet mâ havlehu zehebellâhu binûrihim. Tam kazandım dediği an Allah ışığını söndürdü. Gücünüz, kuvvetiniz ne kadar olursa olsun eğer o güç Allah yolunda değilse ya ölüm meleğiyle ya Allah'ın başka bir hükmüyle insan kaybedecek. Ama Resulullah'ın yolunda olanlar, onlara kaybetmek yok kardeşlerim.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdi. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar anneme sarılırdı. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğardı. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin. Derdin ki kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış, hilalmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olurmuş bazen. Bazen bir yetimin eli olurmuş elinde. Çoğu zaman hüzünlüymüş. Ağlarmış geceler boyu. Sessiz sessiz ağlarmış. Sessiz diyorlar ama anne, ben her gece çölü kaplayan ağlayışını duyuyordum. Uykudan ağlayarak uyanmamın sebebi buydu. Avuçlarını yüzümde tutup öyle uyuyordu. Anne, hani sevgiliyi görmek için köyüne gitmiştim ya. O gün ellerini nasıl kokladıysam çöl boyu gül kokusu gitmedi burnumda. Sanki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetli evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi. Eşeğini öptüm, ellerini öper gibi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze alan. Ama senin benden başka kimsen yoktu. Ben de gül için gülü görmemeyi göze aldım. Sana döndüm ama gördüm ki her yol aslında ona çıkıyormuş. Meğer Allah senin avuçlarında bana sevgilinin kokusunu sunmuş yıllarca. Anne, sana bir müjdem var. Sevgili gül kokulu hırkasını göndermiş bana. Şimdi tek dileğim bu hırka hem bana güç versin onsuzluk sabrında, hem sana ışık olsun karanlık kabrinde.

Ya Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz. Öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hemşirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

0: Yıldız efendim.
1: Kargaşa olun, susluk yok. Yok bizde.
0: Yıldız efendim.
1: Yok bizde, yok. Yok bizde.
0: Yıldız efendim.
2: Kardeşlerim, muazzez müminler, İslam insanların, müminlerin bütün hasseleriyle, bütün organlarıyla Allahu Ekber demesinden ibarettir. Müslümanlar Allahu Ekber derler. Allahu Ekber mimma arafte. Bildiğinden, hayal ettiğinden, düşündüğünden çok daha büyük. Büyük olan Allah'tır. Allah Azze ve Celle'nin azameti, büyüklüğü kainatta hiçbir şeye kıyas edilmez. Allahu Ekber mimma arafte. Namaza başlarken Müslümanlar Allahu Ekber der. Rüküye giderken Allahu Ekber. Secdeden kalkarken Allahu Ekber der Müslüman. Kabe'ye gidince, Allah'ın beytini tavaf etmeye başlarken Bismillahi Allahu Ekber. Tirmizi'nin rivayetinde Peygamber aleyhissalatu vesselam Hacerül Esved'e istilam etti, elini kaldırdı, Allahu Ekber dedi. Ya da Abdullah İbni Ömer'in rivayetinde Bismillahi Allahu Ekber denir Kabe'nin etrafında tavafa başlarken. Şeytanı taşlamaya gittiğinde Müslümanlar Bismillahi Wallahu Ekber. Şeytanı taşlarken Allahu Ekber rağmenli şeytani ve hizbihi. Şeytana, adamlarına rağmen Allahu Ekber, Allahu Ekber min kulli şeyin. Bayram sabahı kalktınız, camiye geliyorsunuz. Eğer kurban bayramıysa küçük çocuklar, büyükler, yaşlılar, onlar sokakta Allahu Ekber derler, tekbir getirerek o halde camiye gelirler. Ramazan bayramına geliyorsanız sessiz bir halde tekbir getirip camiye gidersiniz. Müezzin günde 5 defa İslam'ın manifestosu olan ezan-ı Muhammediye'yi ilan ederken, ezana başlarken Allahu Ekber der. Sonunda Allahu Ekber der. Allahu Ekber. Müslüman dünyayı Allahu Ekber üzerine bina eder. Kardeşlerim, Allahu Ekber'de 2 boyut var. Bir, lisanınızla söylüyorsunuz.

Sonra hayatınız Allahu Ekber'e ne kadar sadakat gösteriyor? Hayatınıza bir karne tutunuz. O karneyi hayatınızın bütün alanlarıyla ilişkilendiriniz. Sonra sorun kendinize. Ben Allahu

Bir esnaf düşünün. Bir yerde mal alıyor, mal satıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki: "Men gashyena feleyse minna." Aldatan benden değil, benim ümmet kadromdan olamaz. Adamın yanına gittiniz. Bir kasa domates aldınız. Üzerine sağlam domatesleri koydu, altında çürükler var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlardı ki: "Böyle yapan benden değil, benim ümmet kadroma ait olamaz." Bu adam camiye geliyor, namaz kılıyor, sizinle birlikte aynı safta duruyor, Allahu Ekber diyor. Fakat onun dünyasında paranın bir değeri var, paranın bir karşılığı var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aldatma dedi. Aldatan bana ait olamaz, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kadrosuna dahil olamaz buyurdu. Fakat onun için para daha önemli. Parayı daha önemli tutan, kabul eden, sağlam domatesleri yukarıya, çürükleri aşağıya koyan adam, her ne kadar bu adam diliyle Allahu Ekber dese de haliyle, ticaretiyle, satışıyla, alışverişiyle Allahu Ekber'i yalanlıyor, reddediyor o adam. Karneni tut, neredesin? Kıyamet günü kainatın sahibi soracak. Veylul lil mutaffifin ellezine izektalu alen nasi yestavfun ve izâ kâluhum evvezenuhum yuhsirun. Alırken tam alıyorlar ama satarken insanları aldatıyorlar. Yalan konuşuyor, yemin ediyor. Diyor ki: "Yemin olsun ki ben şu malı şu kadar fiyata aldım." Allah'ın adını kullanıyor. Para kazanmak için bunu yapıyor. O adam namaz kılıyor. Sabah camiye gitmişti. Müslümanlarla beraberdi. Allahu Ekber demişti. Müezzin minarede Allahu Ekber derken o da tekrar ediyordu. Ama şimdi Allah'ın ayetlerine rağmen, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruklarına rağmen diyor ki: "Hayır, para benim için daha önemlidir. Para önemlidir." diyen adam, parayı kazanmak için yalan konuşan bu adam, her ne kadar diliyle Allahu Ekber dese de ümmeti, Müslümanları ticaretinde aldatıyorsa bu adam haliyle, dükkanıyla, hayatıyla Allahu Ekber'i reddediyor bu adam. Bir motor ustası düşünün. Arabanız bozuldu, ona gittiniz. Dediniz ki: "Galiba bu motor yandı." O da size şöyle bir baktı, "Bu adam saf," dedi. Açtı, baktı içeriye. Orada çok basit bir arıza var. Belki 10 liraya yapılabilecek bir arıza var. Fakat sizin bu ifadenizden hareketle, "Bu adam saf," dedi, "bu adam arabadan anlamıyor." Evet, senin de söylediğin gibi arabanın motoru yandı dedi. Yarın gel sana ben motoru vereyim. Yarın o adam gitti. 10 liralık bir arıza vardı. Belki orada sadece bir civatayı değiştirdi. Ama adama "Araban senin motorunu yaktı," dedi, ondan 1000 lira para aldıysa, bu adam sabah namaza gitmişti. Bu adam namaz kılmıştı. Bu adam diliyle Allahu Ekber demişti. "Ya Rabbi, senin buyruklarını kabul ediyorum. Onları hayatıma tatbik ediyorum. Senden başka Rab tanımıyorum. Senin ahkamını hayatıma uyguluyorum ya Rabbi," diyen bu adam, eğer müşteriyi aldatıyorsa, yalan konuşuyorsa, bu adam ticaretiyle Allahu Ekber'i reddediyor bu adam. Doktora gittiniz, muayene oluyorsunuz, içeriye aldı sizi. "Hocam şurası burası ağrılar, acılar, ızdıraplar var," dedi. Anladı sendeki hastalık nedir. Fakat özel hastanede doktorluk yapıyor. Seni röntgene gönderdi, tomografiye gönderdi, MR'a gönderdi. Hastane ile onun arasında anlaşma var. Şu kadar hastayı MR'a, şu kadar hastayı tomografiye göndermesi lazım. Sen oraya gitmemen gerekiyordu. Normal bir hapla senin tedavin olacaktı. Ama o doktor eğer hastayı oraya gönderiyorsa diyor ki: "Ya Rabbi, ben Müslümanım. Allahu Ekber."

0: ediyorum, namaz kılıyorum ama benim için para daha önemli ya Rabbi diyorsa, para kazanmak için hastaya zulmediyorsa, hastayı sömürüyorsa, o doktor diliyle Allahu Ekber diyor fakat hayatıyla Allahu Ekber'i yalanlıyor, reddediyor. Dişçiye gittiniz, ağzınızda iki tane çürük var, onları dolgu yapacak, tedavi olacaksınız. Ama orada kanal var dedi. Orada kaplama yapmamız lazım dedi. O dişi almak gerekir dedi. Orada kendine iş çıkarıyorsa, yalan konuşuyorsa, sizden para kazanmak için bütün bunları yapıyorsa, diliyle o adam Allahu Ekber dese de, sabah camiye gelse de, rüküye varsa da, o adam haliyle, ticaretiyle, tedavisiyle Allahu Ekber'i reddediyor o adam. Bir baba düşünün, bir hane sahibi düşünün. Hanımı sabah evden çıkıyor, işe gidiyor. Evden işe giderken tesettüre, İslam kıyafetlerine riayet etmiyor. Ya eyyühen nebiyyü, kul li ezvacike ve benatike ve nisail mu'minin yudinine aleyhinne min celabi bihinne zâlike edna yu'rafne felâ yu'zeyn. Allah'ın bu cilbap ayetini biliyor. Hanım üzerine sokağa çıkarken İslam kıyafetini almalıydı. Ya da o adam evine arkadaşlarını davet etti. Onlarla bir masa hazırlattı. Erkekler, kadınlar, namahrem aynı masaya oturdular. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنَّ. Allah'ın bu ayetini biliyor. Namazda okuyor. Rüküye gidiyor. Rüküye giderken Allahu Ekber diyorsunuz ya, Allahu Ekber diyoruz ya, bu halimizle şunu ilan ediyoruz: ya Rabbi, Kur'an'da ne kadar emir varsa, ne kadar talimat varsa, ben onları kabul ediyorum, ben onları onaylıyorum Allah'ım. Rükûde seni tazim ediyorum, secdede seni tesbih ediyorum ya Rabbi. O Müslümanın, o kardeşimizin eşi sabah, kızı sabah işe giderken ona tesettürü anlatırsa, hanımı darılacak, hanımı üzülecek, hanımının rızasını düşünüyor. Hanımının rızasını kazanabilme adına eşine karşı vazifesini o adam, o baba yapmıyorsa, bu haliyle diyor ki ya Rabbi, eşimin rızası senin rızandan daha önemli. Senin ayetlerin var. Ben o ayetleri namazda okuyorum. Ben ayetleri Ramazan'da okuyorum. Benim mukabelelerim var. Benim sadakam var, benim zekatım var. Ama eşimi, ama kızımı üzemem diyorsa, Allahu Ekber diyen bu Müslüman haliyle Allahu Ekber'i tekzip ediyor. Bir yerde büyük bir memur olarak sizi atadılar. Yanınıza adamlar geliyor, imza atın diyorlar. Olmaz, atamam diyorsunuz. Yapamam, bu haksızlığa irtikap edemem. 100 lira rüşvet teklif ediyor. Olmaz diyorsunuz. Er-râşî vel-murteşî fin-nâr. Rüşveti alan da veren de cehennemdedir. Lânallâhu râşiye vel-murteşiye. Allah Azze ve Celle rüşveti alana da verene de lanet etti. Hadisi okuyorsunuz. Ama başka bir gün yanınıza biri geliyor, size 1 milyon rüşvet teklif ediyor. Olur diyorsunuz. Ama akşam falan saatte gel. Burada olmaz diyorsunuz. Eğer birisi bunu söylüyorsa, Allahu Ekber dese de, namaz kılsa da, camiye gelse de, bu adam lisanı haliyle diyor ki, ya Rabbi, seni 1000 liraya terk etmem ama 1 milyon gelirse, 1 milyon lira gelirse senin rızanı kenara koyarım, o rüşveti alırım, çocuklarım var, ailem var, onlar daha güzel bir hayatı yaşasın diyorsa bu Müslüman, diliyle Allahu Ekber dese de haliyle Allahu Ekber'i reddediyor o Müslüman. İş adamı oldunuz. Müşteriler yanınıza geliyorlar. Kalktınız, onların davetine uydunuz. Bir restoranta, bir lokantaya gittiniz. Orada bir masa hazırladılar. Masada içki var. Sizin önünüze de koydular. Büyüdünüz ya. Eskiden geliriniz şu kadardı. Şimdi dev bir tüccar oldunuz. Sizi Türkiye'nin büyük iş adamlarından kabul ediyorlar. İçki sofrasına sizi davet ettiler. Oturdunuz. Orada duruyorsunuz. Önünüze koydular. Midemde benim hastalık var. İçemem diyorsunuz. Şunu söyleyemiyorsunuz. Rabbim bunu yasakladı. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysru vel ensabu vel ezlamu risum min amelis şeytan. Sonraki ayetin sonunda fehel entum muntehun. Müminler, Müslümanlar, içkiden vazgeçtiniz değil mi? Sahabe bu ayeti duyduğu zaman evlerine koştular, içki küplerini aldılar, kapıya geldiler, döktüler. Medine sokaklarında içki aktı, içki seli olmuştu Medine sokaklarında. Eğer bir Müslüman o sofrada, hayır ben buraya oturamam, burada içki var, beni yoktan var eden, bu nimetleri veren kainatın sahibine, Allah Azze ve Celle'ye ihanet edemem, ben burada olamam, oturamam demiyorsa, o adam diliyle Allahu Ekber dese de haliyle Allahu Ekber'i reddediyor o adam. Bir alim düşünün. Allah'ın ayetlerini minberde okuyor. Allah'ın ayetlerini kürsüde okuyor. Fakat zalim sultanlar Mısır'da, Filistin'de, Suriye'de, alemi İslam'ın farklı yerlerinde mazlumlara, mağdurlara, Allahu Ekber davası için şehit olanlara terörist diyorsa, o adam Medine'de, Mekke'de, haremde, haremin mihrabında olsa bile zalimleri onaylıyorsa, diliyle Kabe'nin mihrabında Allahu Ekber dese de haliyle Allahu Ekber'i reddediyor o imam. Allahu Ekber. Allahu Ekber davamız var. Eğer bir tüccar iş iyi gitmeye başlayınca o ortağını sömürüyorsa, onu işten çıkarıyorsa, şirketten çıkarıyor, ayırıyorsa, bu adam, bu tüccar yalan konuşuyorsa, Allahu Ekber demiş olsa da, bütün cemaatlere yetişse de, haliyle, ticaretiyle o adam Allahu Ekber'i reddediyor. Ya da bir yerde oturdunuz. Ya eyyühellezine amenu ictenibu kethiran minazzan inne ba'daz-zanni ismun ve la tecessesu. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki casusluk yapmayın. İnsanların mahrem dünyasına girmeyin. Onların evlerini, çocuklarını, ailelerini konuşmayın. Suizanda bulunmayın. Arkadaşlarınız var. Onlar orada gıybet yapıyorlar. Suizan var. Eleştiriyorlar. Soylarından, boylarından dolayı birilerine hakaret ediyorlar. Ayağa kalksan, ayrılsan oradan, arkadaşların var. Darılacaklar, üzülecekler. Onların rızası uğruna orada kalıyorsan, Allah'ın rızasını onların rızası adına terk ediyorsan, terk ediyorsak, o zaman dilimizle Allahu Ekber desek de halimiz ve hayatımız Allahu Ekber'i reddetmiş olur kardeşlerim. İkra kitabek. Rabbimin huzuruna gidince önümüze amel defterimizi koyacaklar. Amel defteri karnemiz olacak. Allahu Ekber'e hayatımız ne kadar uyuyor? Öğretmen, öğrenci, doktor, mühendis, esnaf, köylü, anne, baba, çocuk olarak Allahu Ekber hayatımızda ne kadar var? Allahu Ekber'i sözümüzle, lisanımızla söylediğimiz Allahu Ekber'i, namazda defalarca tekrar ettiğimiz İslam'ın manifestosu olan Allahu Ekber'i, hayatımıza ne kadar tatbik ediyorsak işte o kadar Müslümanız, müminler. Allahu Ekber, lisanlarıyla söyledikleri gibi evlerinde, cemiyetlerinde, devletlerinde, hayatlarının bütün şubelerinde Allahu Ekber deyince işte o zaman Allah Azze ve Celle'nin yardımına, nusretine muhatap olacaklar.
1: www.yıldızefem.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
0: Kardeşlerim, muazzez müminler, bütün erkekler, bütün babalar memur. Kendilerini, ailelerini korumaya memur. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehliküm nara. Kendimizi koruyacak ailemizi, çocuklarımızı, Allah Azze ve Celle'nin bize emanet ettiği aileyi koruyacak. Bütün babalar bu ulvi vazifeye memur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu memuriyetin nasıl olacağını, esaslarını, ilkelerini tayin buyurdular. Bu çerçevede sallallahu aleyhi ve sellem üç esasa dikkat edin. Edebi üç esas üzerine iptina edin, bina edin. Hubbur Rasul ve hubbu ahli beytihi ve tilavetul Kur'an. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı sevmek, ailesini sevmek, Kur'an-ı Kerim okumak. Edebi, iman, ahlakı ailenize, evinize bu üç esas çerçevesinde taşıyın. Allah Resulü'nü sevin, ailesini sevin, o ailenin içindeki bireyleri sevin. Yani kendi çocuklarınız, aileniz, eşiniz onlar gibi olma gayreti içerisinde olsun. Bir de Kur'an-ı Hakim'i okuyunuz. Eviniz Kur'an okulu haline gelsin. Ashab-ı kiram efendilerimiz nasıl Kur'an-ı Hakim'i çocuklarına öğretirler, tıpkı onun gibi Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatını, siretini de yavrularına anlatırlardı. Akşam olunca, hava kararınca evine gelirler, yavrularını alırlar, Kur'an-ı Hakim'den belli ayetleri okur, ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından belli kesitleri onlara arz ederler. Efendimiz de bütünleşen, birleşen çocuklar olsunlar diye. Efendimizle büyüyen, hayatın her karesine vakıf olan çocuklar, Efendimiz aleyhisselam anıldığı zaman divaneye döndüler. Peygamber delisi oldular yani. Onun adını duydukları zaman sanki kendilerinden geçtiler onlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhafaza, müdafaa söz konusu olduğunda وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِيمٍ Kim ne diyecek, nasıl eleştirecek, hangi ifadelerle bizi sebbedecek, bunu asla düşünmeden işte ben buradayım. Belki kim var diye seslenilmeden bile meydan yerine çıktılar. Bizim olduğumuz yerde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a sebbedilemez dediler. Bizim olduğumuz yerde onun ümmeti tahkir edilemez dediler. Bizim olduğumuz yerde ümmetin kadınlarına tecavüz edilemez dediler. Madem biz varız, o halde bizi çiğnemeden, bizim varlığımızı ifna edemeden, etmeden Allah Resulüne sövemezsiniz dediler. Yani deli oldular, peygamber divanesi oldular. Üstadın ifadesiyle Necip Fazıl'ın, bütün öfkelerini Peygamber Aleyhisselam'a düşman olanlar üzerinde topladılar. Bütün muhabbetlerini, sevgilerini de Allah Resulü Aleyhisselam üzerinde topladılar. Neden? Çocuktular ama öyle evde büyüdüler işte. Onların babaları sahabi kardeşlerim. İmam Buhari, İmam Müslim rivayet ediyor. Abdurrahman bin Avf naklediyor. Bedir'deydik. Savaş kızıştı. Savaşın bir anında kendimi iki tane çocuğun ortasında gördüm. Bir tanesi eliyle bana işaret etti. Dedi ki ya amma ete'rifu eba cehlin. Amca dedi, Ebu Cehil'i tanır mısın? Fakultu na'am. Evet, Ebu Cehil'i tanırım da ma hacetuk ileyh, yani Ebu Cehil'le senin aranda ne olur ki neden sen Ebu Cehil'i bana sorarsın? Ebu Cehil'le senin aranda nasıl bir iş olur? Deyince o çocuk dedi ki uhbirtu ennehu yesubbu Resulallah. Medine'de dolaşırken sokaklarda duydum ki Mekke'den bir ordu geliyor. Ordunun içinde Ebu Cehil denen bir adam var. O adam Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a sövermiş. Medine'den çocuk yola çıkar, onlarca kilometreyi kat eder, Bedir'e gelir, savaşın kızıştığı an, ölümün mukadder olduğu bir zaman, savaş alanında dolaşır, Abdurrahman İbn Avf'ı görür, der ki ya amma etarifu Eba Cehlin, Hazreti Muhammed'e söven adamı arıyorum, gördün mü sen onu? Ne çocuksun be, senin ellerinden değil ayaklarından öpmek sezadır. Sizin hocanıza selam, sizi yetiştiren babalara selam olsun. Sonra diyor ki Abdurrahman bin Avf, öteki omuzumdan birisi dokundu bana, o tarafa döndüm, baktım ki orada başka bir çocuk var. O da diyor ki, yine aynı ifadeler, yine aynı sözler, yine aynı vurgular. Amca, Ebu Cehil denen Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a söven bir adam var, ben onu arıyorum, tanır mısın? Gösterdim, işte şuralarda dolaşan adam Ebu Cehil dedim. Beni orada bıraktılar, daldılar savaş alanına, Ebu Cehil'i öldürdüler. Sonra Efendimiz Aleyhisselam'a koştu Medine'nin o iki çocuğu. Biz geldik ya Resulallah, hani sizi hicrete zorlayan, Medine'de size söven, hakaret eden, Firavunu hâzihil ümme, bu ümmetin Firavunudur dediğin adam vardı ya, biri diyor ki onu ben öldürdüm, öteki yok hayır ben öldürdüm. İslam'la adam öldürmek esas itibariyle yani güzel bir şey değil. Yani hasen lidatihi bir ibadet değil ama madem ki onlar İslam'ı yok etmeye, ortadan kaldırmaya geldiler. Madem ki onlar erkekleri, büyük adamları açtılar, sıra nöbet çocuklara geldiyse onlar biz buradayız dediler. Efendimiz Aleyhisselam'ın huzurundalar. İslam'ın önündeki büyük bir engeli kaldırdık ya Resulallah diyorlar. Fakat bir çocuk hayır onu ben yaptım. Diğeri yok ben yaptım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kila kuma katelehu, ikiniz de öldürdünüz. Allah sizi huzurunda, ikinizi de İslam'ın önündeki büyük bir engeli kaldıran kahramanlar olarak kabul edecek, size böyle muamele edecek. Daha çok kahramanlar var kardeşlerim. Semura var, Rafi var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları Uhud'dan geri döndürünce ağlayan çocuklar var. Sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın geriye kabul ettiği o çocuklar, güreşenler, güreştikten sonra Semure'yi alıyor. İyi ok atıyor diye Rafi'yi alıyor. Başka cihatlara giderken küçük çocuklar, onlar da ordunun arasına katılıyorlar. Arada bir yerlere saklanıyorlar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yolda onları görünce, çocuk olduklarını fark edince geri döndürür. Geri döndürürler de biz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı, onun davasını korumaktan mahrum kalırız, bunun endişesini yaşıyorlar. Kendileri silahlarını taşıyamıyorlar da ya abilerine, ya amcalarına, ya da büyük abilerine rica ediyorlar. Diyorlar ki gittiğimiz yere kadar bizim silahları taşır mısınız? Kardeşlerim, sizler böyle evlerde büyüdünüz. Babalarınızın sorumlulukları vardı. Onlar sorumluluklarının bir gereği olarak evlerde size Kur'an-ı Hakim'i öğrettiler. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını öğrettiler. Sünneti anlattılar yani. Misvak taşıdılar, koku taşıdılar. Allah Resulü'nün sünnetidir diye bunu yaptılar. Size de o ruhu, o anlayışı anlattılar, onu kuşanmaya çağırdılar. Dedeleriniz öyle kahramanlardı. Hani 100 yıl önce Çanakkale kuşatılınca İstanbul'daki liseleri 16 yaşındaki çocuklar boşalttılar, Çanakkale'ye gittiler. Bedir'e gittikleri, Uhud'a gittikleri gibi. Çünkü onlara anneleri, babaları evde Semure'yi, Rafi'yi anlatmışlardı. Abdurrahman bin Avf'ın sağ omuzuna, sol omuzuna dokunup da Ebu Cehil nerede diyen kahramanları, o kahraman çocukları anlatmıştı anneler, babalar. Anadolu'da askerlik şubelerinin önünde 15'inde 16'sındaki çocuklardan uzun kuyruklar oluşmuş, sabahlara kadar Çanakkale'ye gidebilmek için dünyanın çapulcularına, haydutlarına karşı, peygambere sövenlere karşı Kur'an'ı, sünneti muhafaza edebilmek için gitmişti dedeleriniz. Çünkü onlar evlerinde Kur'an'ı öğrendiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını ona büyük anneleriniz, büyük babalarınız anlatarak büyütmüştü. çocuklarını ve onlar böyle kahraman oldular. Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam'a muhabbet ne kadar zahir olursa, ne kadar önde olursa ailede o kadar huzur olacak. Efendimiz Aleyhisselam'a sevgiyi, Ehl-i Beyt'e sevgiyi evinizde ailenize anlatırsanız, telkin ederseniz çocuklarınız sizi daha fazla sevecekler. Çünkü onlara bir ara diyeceksiniz ki Efendimiz Aleyhisselam buyurdular: "Leyse minna men lem yerham sagirana ve lem yuvakkir kebirana." Yavrum, evladım, Hazreti Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki küçüklere, küçük kardeşine merhametle bakmaz, merhametle nazar kılmazsan, annene, babana, dedene, büyük annene saygı göstermez, tazimle bulunmazsan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam seni ümmet kadrosuna dahil etmeyecek. Yani Allah Resulü'nün sevgisi onu babaya tazime götürecek, anneye sevgiye götürecek. Yani Allah Resulü ne kadar seviyorsanız, evinizde ne kadar o sevgiyi yavrularınızla paylaşıyorsanız, o çocuklar da sizi o kadar sevecekler. Bu millet evine Peygamber Aleyhisselam'ı taşıyınca evlerde huzurlar vardı, huzur vardı, bereket vardı. Hatırlayın dedelerinizin ya da babalarınızın evini. Halalarınız vardı, onlar 7 yaşına gelince başını kapatır. Büyük annelerinizin yanında seccadeleri vardı, orada namaz kılarlardı. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlardı ki: "Muru evladukum ve hum ebna'u seb'i sinin." 7 yaşına gelince çocuklarınıza namaz kılmayı emredin. Madem namaz kılacaklar, o halde Kur'an-ı Hakim'i öğrenmeleri gerekir. 7 yaşında Kur'an bilirdi onlar. Madem namaz kılacaklar, 7 yaşında başlarını kapatırdı onlar. Peygamber sevgisi buraya taşımıştı. Küçüktü onlar, 7 yaşında. Diz kapakları açılınca babaanneleri ayıp derdi. Peygamberin kadın öğrencileri var. Onlar saçının telini bile göstermemiş. Yüzü kızarırdı, 7 yaşında halalarınızın saçlarının telini bile göstermezdi onlar. Hani halalarınız vardı, dedeleriniz eve gelince kalkarlardı. Akşam hava karardıktan sonra babanız ya da dedeniz eve gelince kapıya koşarlar. Babanız selam verir, selama icabet eder, elinden getirdiği ekmeği alır, helvayı alır, tebessüm ederler. Bir anlamda babaya ya da dedeye evdeki çocuklar derdi ki: "Bizim için sabahtan akşama kadar ter döktün, emek sarf ettin, ekmeğimizi helalinden getirdin. Şimdi biz de seni kapıda ayakta karşılıyoruz." Kalkar ayakta karşılarlardı. Kur'an okunan evlerden bahsediyorum. Babaanneler bilirim ben. Birkaç tane oğlu var, torunlar. Babaanne hangi oğlun evinde kaldıysa çocuklar akşama doğru o eve giderler. Babaannenin eline, eteğine yapışırlar. "Bu akşam bize gelir misin?" diye ona yalvarırlar, yakarırlar. Amca çocuklarıyla aralarında tatlı da bir münakaşa olurdu. Neden yapardınız, neden yaparlardı? Babaannenin parası yok ama babaannenin duası var. Geriye çevrilmeyen duaları var. Onun için küçük çocuklar akşama doğru hava kararınca babaanneleri hangi evde onu ararlar, oraya giderlerdi. Çünkü onlar Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın anlatıldığı evde büyümüşlerdi. Peki kardeşlerim, şimdi ne haldeyiz? Şimdi çocuklar 7'sinde değil 17'sinde liseler, okullar, üniversiteler açılacaklar. Diz kapaklarının bir karış üzerindeki eteklerle okula gidecekler. O halleriyle diyecekler ki: "İşte bedenim, bu bedende her erkeğin bakmaya hakkı vardır." diye sokağa çıkacaklar. Akşam eve gideceksiniz, çocuklarımız var. Yine kapıyı açacaklar. Acaba açacaklar mı? Selam verdiğiniz zaman kızlarınız mı karşılayacak sizi? Bu milletin akşam hava kararınca deniz kenarlarında erkeklerle dolaşan kızlar, pastanelerde onlarla yan yana oturan kızlar hangi milletin evladı? Yarın kıyamet günü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın huzuruna şu deniz kenarındaki o dolaşanlarla gidebilir miyiz? Yüzümüz var mı? İşte bu manzarayla geldik ya Resulallah diyebilir miyiz? İstanbul'daki bir feribottaki hadiseyi arz edeyim size. Yaşlı bir babaanne, adı Sevil olan torunuyla beraber feribota biniyor. Bursa tarafına gidiyor. Yaşlı bir kadın onu oturtuyor. Sonra o kız bir erkek, önceden tanıdığı bir erkeği görüyor geminin içerisinde. Fark edince babaannesine bir şey demeden yerinden kalkıyor. Erkeğin yanına gidiyor, aradan epey bir zaman geçiyor. Babaanne, yaşlı bir kadın, torun ona refakat edecek. Onun için yanına vermişler. Geminin içerisinde dolaşıyor, her yerde sevil sevil diye bağırıyor. Sonra bir yere geliyor ki orada erkekle kucak kucağa torununu görüyor. Sevil sevil yavrum deyince torun geri dönüyor. Ve ihtiyar kadın, yerine dön ve otur. Gemi durduğu zaman feribot, seni alırım, gideceğin yere götürürüm. Eski babaanneler, çocuklar amcaların evin kapılarında bekliyorlardı babaannelerini evlerine götürmek için. O akşam misafir edip dualarını almak için. Şimdi yine babaanneler var feribotlarda, yine genç kızlar var, erkek arkadaşlarını, namahremleri, arkadaş olmaz, onları gördüğü zaman onları olduğu yerde bırakıp giden kızlar var. Hangi hayat daha güzel? Evlerimizde Kur'an mı okunsun? Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatı mı anlatılsın? Yoksa okullardan Efendimiz'i çıkardılar, onu müfredata koymadılar. Şimdi yeni yeni başladı ve böyle sokaklar, böyle evler, deniz kenarları, üniversiteler, pastaneler, anneler, babalar, ağlayanlar, huzur evleri, yaşlanınca oraya terk edilen, ölümü bekleyen ihtiyarlar. Kardeşlerim, hangi hayat daha güzel? Eğer Allah Resulü'nü seversek, Bedir'deki, Uhud'daki semureleri, rafileri, Çanakkale'ye 17'sinde, 16'sında giden o kahraman, Hazreti Muhammed adına deliye, divaneye dönen çocukları okullardan, üniversitelerden çıkarabilirsek, hayat peygamberi tanırsa, işte o zaman evimize huzur gelecek. Çözüm de, çare de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ittibadan geçiyor, muhabbetten geçiyor.
3: Burası Yıldız Efendi.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Asr-ı saadette doğan on binlerce yıldız var. Ama onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar. En önde o, fahri kainatın muhterem zevcesi. İslam'dan önceki vasfı Tahire, yani temiz. İslam'dan sonraki vasfı Kübra, yani büyük. Namaza durduğunda Resulullah'ın ardında tek başına, Kureyş'in zengin ve soylu kadını, müminlerin annesi, Ehl-i Beyt'in ninesi, cennet hanımlarının en faziletlisi, sebepler aleminde Resulullah'ın yegane dayanağı, kalbi peygamber aşkıyla dolu, ruhu incelerden de ince, temiz ve büyük Hazreti Hatice. Anneleriyle beraber İslam'a girdiler. Peygamberin gül çiçekleri, Rukayye, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Fatıma başlı başına şiir, Fatıma peygamberden bir parça, Fatıma babasının annesi. Peygamberlik pazartesi verildi. Salı günü o İslam'a girdi. Resul-i Ekrem'in amcaoğlu, ilim şehrinin kapısı, Hasaneyn'in babası, Fatımatüzzehra'nın eşi, savaş meydanlarının güneşi, Haydar-ı Kerrar ve Esedullah, velayet ikliminin dili, Emirül Mü'minin Hazreti Ali.

ardından azatlı bir köle, 15 yaşında fidan. Resul-i Ekrem'i üstün tuttu anne ve babasından. Mute'nin destanlaşan şehitlerinden. Maksat peygamberin ilk yıldızlarını görmekse, işte bir yıldız, Zeyd bin Harise. Ve o, nebilerden sonra insanların en hayırlısı, Ayşe annemizin babası, Allah'ın cehennem ateşinden azat edilmiş kulu.

Burada dost, hicrette yoldaş, Kevser havuzunda arkadaş, itikatta en ileri, cömertlikte yok benzeri, keremli ve faziletli, nur dolu kalbinde gizli zikir, sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebubekir.

Hamame Hatun'un oğlu. Annesi de köle, kendisi de. Sesi arşa kadar yükselen bülbül. Kızgın taşların altında Allah bir diyen gönül. Peygamber müezzini Bilal-i Habeşi. Gördüğü rüyayla İslam'a giren yıldız. Geniş bir ateş, kenarında o. Babası onu ateşe iter. Allah'ın Resulü belinden tutar. Ateşten kurtuluş ve tam uyanış. Koşarak peygamberin elinden tutar. Ardından zevcesi Ümeyne Hatun. Ama babası nasipten yoksun. Baba eliyle açlık, baba eliyle işkence ve evlatlıktan red. O artık Ebu Uhayha'nın oğlu değil. O her şeyiyle İslam'a ait. İlk daireye giren yiğit Hazreti Halid bin Said. İki nur sahibi, yani Zinnureyn. Nurun biri Rukayye, diğeri Ümmü Gülsüm. Şeref sahibi, peygambere iki kez damat olma şerefi. Zengin ve cömert, haya bakımından ümmetin en ilerisi. Dünyada ve ahirette Allah Resulü'nün dostu. Kanı Kur'an'a damlayan şehit. Meleklerin bile edep tuttuğu insan. Emirül Müminin Hazreti Osman. Ve 15 yaşında bir yıldız. Allah Resulü için kuşanılan ilk kılıç onun belinde. En büyük iftiharı Resulullah'ın dilinde. Her nebinin bir veziri, yardımcısı, dostu vardır. Benimki de odur. Onu öldürene cehennem ateşini müjdeleyin. Resulullah'ın cennetteki bir başka komşusu. Ve söyleyin, o kalpte bulunur mu keder ve gam? O kalbin sahibi ki Zübeyr bin Avvam. İsmi Resulullah tarafından değiştirildi. Habeş ve Medine muhaciri. 3 defa malının yarısını sadaka verdi. Uhud savaşında 21 yara aldı. Aldığı yaralardan ayağı sakat kaldı. O gökte de yerde de insanların emini. Cennete ikramla girecek kul. İman dairesinin ilk yıldızlarından Affın oğlu Hazreti Abdurrahman. 17 yaşında bir yıldız. Resulullah'ın anam babam sana feda olsun dediği yiğit. İran'ın Fatihi. Eğer sen dininden dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim diyen annesine 1000 tane canın olsa ve hepsini teker teker versen ben bu dinden asla dönmem diyen delikanlı. Hak yolunda büyük sebat. O ki Vakkas'ın oğlu Hazreti Sa'd.

bir başka yıldız. 12 yaşında İslam dairesinde. Soyu 7. babada peygamberle birleşir. Zengin, cömert ve yiğit. Uhud savaşında Resulullah'a gelen bir oka elini tuttu, parmaklar parçalandı. 80'in üzerinde yarası vardı. Yeryüzünde yürüyen bir şehitti o. Cennette peygamberin komşusu. Ona rahmet eylesin Allah. O Talha bin Ubeydullah. Mekke'nin en yakışıklısı, en zengini. Medine'ye ilk hicret eden genç. Vatanından çıkan ilk öğretmen. Fahri kainata benzeyen yiğit. Uhud savaşının sancaktarı. Vücuduna kefen bulunamayan şehit. Uhud'un eteklerinden Allah'a doğru seyir. Hazreti Mus'ab bin Umeyr. Hazreti Peygamber'in sırtını yasladığı dağ, aslanların korkulu rüyası, savaş meydanına inen meleklerin bu kim diye sorduğu zat, döne döne savaşan yiğit, Uhud'un bağrında yatan aslan, Uhud'un sinesine atılan en büyük imza, Peygamber'in amcası Hazreti Hamza. Hak ve batılı ayıran Faruk, yeryüzünün adalet timsali, şeytanın bile yolunu değiştirdiği heybet, Allah Resulü'nün ikinci halifesi, korkunun giremediği kalbin sahibi, İslam'ın yeryüzüne uzanan eli, ismini duyunca hizaya gelir beşer, Hattab'ın oğlu Hazreti Ömer.

asrı saadette doğan on binlerce yıldız var. Onlar Resulullah'ın semasında parlayan

0: ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا.
1: İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yalan.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها

أصابت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأن

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

radyon yıldız olsun. Yıldız efendim.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapından. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

Haydi kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok, yok bizde.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdün. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektin. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Aleviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asrı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle

nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammedi, pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin

Işıkların sana doğru uçarken bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız Efendi.

aradım seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, nuri şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda.

İlim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş can Ahmet'im.

0: Hadi kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Bir sancak altında kaç milyon insan, ne tenleri benzer, ne dilde lisan, olmuşlar tek yürek, tek bedende can. İnsanlığı gördüm Beytullah'ta ben, Beytullah'ta ben. Yedi bağın gülü aynı destede, 72 millet aynı listede, kaç milyon amin der aynı bestede. Tevhidle haşroldum Beytullah'ta ben. Sinelerde alev, ne kül ne duman, dillerde bir soru, vuslat ne zaman? Cehennem söndürür böylesi iman. Aşk neymiş gördüm Beytullah'ta ben. Okyanuslar aşmış, gelmiş nicesi, aç, susuz, uykusuz gündüz gecesi, her nefes dilinde Kur'an hecesi, sevdalılar gördüm Beytullah'ta ben. Rabbin o davetli misafirleri doldurmuş Mekke'de her karış yeri, dillerinde dinmez lebbeyk sesleri, arşa yollar gördüm Beytullah'ta ben. Bir damla misali kapılmış sele, zengin, fakir, paşa, nefer el ele, yan yana secdeder sultanla köle, mahşerle tanıştım Beytullah'ta ben. Kimi görmez gözü, elinde asa, lakin kalp gözünü açmış devasa, yüzünde tebessüm.

Baktım sofrasında nice melekler, bir tas zemzem suyu, kuru ekmekler, gözleri Kabe'de iftarı bekler. Tokluğuma yandım Beytullah'ta ben. Bir zerre gözü yok dünya aşında, ahir rızkın arar harman başında. Rabbin nazarını Kabe taşında gören gözler gördüm Beytullah'ta ben. Kiminde kalmamış derman bacakta, İki büklüm yürür gitmez kucakta. Erimiş, kaybolmuş Cenab-ı Hak'ta, pervaneler gördüm Beytullah'ta ben. O kambur sırtında eski torbası, torbasında sanki cennet urbası. Hele bir kıyamda var ki durması, göz göz oldum, doldum Beytullah'ta ben. Hacerül Esved'de adın yazdıran, Rüknü Yemani'de gönül gezdiren, iman pençesinde nefsi ezdiren, ne veliler gördüm Beytullah'ta ben. Unutmuş dünyanın vefa derdini, yıkmış kalbindeki riya bendini, öyle teslim etmiş Hakk'a kendini, canda canan gördüm Beytullah'ta ben. Bir sevda seli var Safa Merve'de, damlalar köpürmüş vecde girmede. Nice peygamberler nice zirvede, durup bakar gördüm Beytullah'ta ben. İbrahim makamı, sultan sofrası, sunulur herkese bir Kevser tası. Bir cennet şöleni perde arkası, ne sahneler gördüm Beytullah'ta ben. Melekler almışlar şölenden payı, sarmışlar Kabe'de bütün semayı. Kalem anlatamaz bu içtimayı, aciz bir kul oldum Beytullah'ta ben. Kaç yerden açılmış gökte kapılar, ardında saraylar, zümrüt yapılar, vadeleri sonsuz nice tapular, elden ele gördüm Beytullah'ta ben. Durdum da tavafı seyrettim hayran, gördüm bir kainat misali devran. Hangisi melektir, hangisi insan? Şaşırdım çok zaman Beytullah'ta ben.

Yaş desem, yaş değil gözlerden akan bir sel ki günahlar bendini yıkan, Kabe göklerinden semaya çıkan merdivenler gördüm Beytullah'ta ben. Dağlar, taşlar secde gelmiş kavrulur, kum tanesi Allah diye savrulur, göz nereye baksa Rahman'ı bulur, ne zikirler duydum Beytullah'ta ben. Ter döktüm, susadım nefsimden yana, başkası bir lezzet vermedi bana. Dediler bu zemzem şifadır cana, içtim kana kana Beytullah'ta ben. Mescid-i Haram'da 9 minare, diyor ki bendedir gaflete çare. Bir günde 5 kere yürek 1000 pare, ezanlar dinledim Beytullah'ta ben. Bir mana sarayı Mescid-i Haram, o ne ince nakış, o ne ihtişam. Her kalbe Muhammed Aleyhisselam 1000 taht kurmuş gördüm Beytullah'ta ben. Bir zaman derdim ki ya Rabbi neden, bir daha istiyor bir kere giden. Meğer bilemezmiş insan gitmeden, aldım cevabımı Beytullah'ta ben. Gördüm ki bu dünya bir oyalanma, halime bakıp da mutluyum sanma. Bedenim Kabe'den uzakta amma, gönlümü bıraktım Beytullah'ta ben.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. Onlar tövbeyi Hazreti Adem'den öğrendiler. Ben pişmanım demeyi, tekrar günaha dönmemeyi Adem'den öğrendiler. Cahiliye devrinin denizler gibi köpüren küfründen kaçıp Nuh'un gemisine biner gibi girdiler İslam'a. Çoluk çocuk demeden ana baba. Halilur Rahman'dan öğrendiler sadakati. Hayatlarının baharında tebessüm ederek girdiler ateşe. İster gülistana dönsün, isterse nara. Nefislerini kurban edip Allah'a ve aldırmadan alevlerin yalımına hasbiyallah dediler. Şimdi yüreklerimizle ayak izleri. Makamı İbrahim gibi. Beşiklerini sallamadı nehirler. Bir asiye kucağında büyümediler. Mahrumdular Nil'e boyun eğdiren asadan. Ama boyun eğmemeyi öğrendiler Hazreti Musa'dan. Secdeye kapanmayı Tur-i Sina bildiler. İffeti Hazreti Yusuf'tan öğrendiler. Önce koparıldılar baba ocağından, kuyu gibi karanlık dehlizlere girdiler, kardeş eliyle. Yılmadılar, yolları saraylara çıkmadı, yılmadılar. Kaç kez dünya tüm güzelliğiyle davet etti onları. Yusuf gibi, ben Allah'tan korkuyorum dediler. Bir gelin eda ve hayasıyla yaşadılar hayatı. Çünkü onlar iffeti Hazreti Yusuf'tan öğrendiler. Kör testereyle biçilmek mi gerek sevgilinin uğrunda? Ölmek mi gerek of bile demeden? Candan geçmek mi ağaç kovuklarında, düşünmeden, tereddüt etmeden gülümsediler ölüm meleğine. Ve Hazreti Zekeriya'nın gidişi gibi gittiler. Çünkü onlar ölürken bile yiğittiler. Davud'un eli gibiydi elleri. Demirden yürekleri pamuğa çevirdiler. Bir ayet inince gökten, duyduk ve itaat ettik dediler. Gözyaşıyla karşıladılar vahyi. Onlar ağlamayı Hazreti Davud'tan öğrendiler.

Damarlarında Eyyub'un sabrı dolaştı, kan gibi. Hazreti Yakub'un şükrü taht kurdu yüreklerine, Hakan gibi ve can gibi, candan daha aziz bildiler. Bir yaprak gibi döküldüler.

Hazreti Meryem'in iffetli bakışlarından, İsa Mesih'in masum gözyaşlarından süzülerek geldiler. Onlar kainattan seçilmiş ve kainatın efendisine sunulmuş bir demet güldüler. Onlar yücedir. Çünkü rehberleri alemlerin rahmet sebebi. Onun nazarıyla yüceldiler. Sahabe oldular. Tüm makamları, mevkileri yüreklerinden söküp sade bir kul oldular. Çünkü onlar Allah'a kul olmayı Resul-i Ekrem'den, alemlerin incisinden, kulluğun birincisinden öğrendiler. Ne öğrendilerse ondan öğrendiler. Çünkü o gerçekleşen rüyaydı. O Habibi Kibriya'ydı. O Muhammed Mustafa'ydı. Salat ve selam olsun ona ve peygamber kardeşlerine. Selam olsun meleklere ve onun keremli ehli beytine. Selam olsun o güzide ashabına ve ruhlarımız feda olsun ona ve onun nurlu yoluna.